0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 2 Ağustos Pazar günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey, gece kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Akşam saatlerine kadar güneyin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde. Güney, gece batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, üzerinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney gece batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde güneyde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey, gece kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde 4 ila 6. Güney, gece kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine gelen müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu

gelmiş müdürüne aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik FETÖ'cü timin firari üyesi Kırmızı Bülten'le aranan BK'nın Afyonkarahisar'da yakalandığını duyurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminde suikast timindeki FETÖ mensubunun yakalanmasına ilişkin ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebekeyle mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir dedi. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde bir markette çocuğa şiddet uygulayan şüpheli Mehmet Erke, Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve 10 yıldır Kırmızı Bülten'le aranan Burkay Karatepe'nin yakalanmasının devletin kararlılığının somut bir göstergesi olduğunu belirtti. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebde kentine geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 69.500'ünün Fas'a geri döndüğünün tahmin edildiği, ölü sayısının 67'ye yükseldiği görüldü. Bu sorgusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği hava saldırısında en az 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Resmi Menel Spor, Belçika Süper Kupa final mücadelesinde Clark Rouge'da Nunez'ci maçın normal süresinde 1-1 berabere kaldı. Seri final takışları sonucunda Nunez'ci 5-4'lük skorla tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çavdarısı Oğuz Korkut Ali yolunun 5 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İyidere İkizdere yolunun 26. kilometresinde meydana gelen yol göçmesi nedeniyle ulaşım teşhiritten kontrolü sağlanıyor. Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde üst yapımların çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan nerelerde ani yeğlen ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Her yıl 100 binden fazla insanımız hastane dışında gelişen ani kalp durması sonucu hayatını kaybediyor. Ani kalp durmasında bilinç kaybı olur, kişi olduğu yere yığılır ve nefesi kesilir. Müdahale edilmeyen her dakika hayatta kalma şansı %10 azalmaktadır. Sadece 3 dakika sonra beyin hasarı başlamakta, 10 dakika sonra yaşama şansı neredeyse tükenmektedir. Ani kalp durması geçiren bir kişi gördüğünüzde ne yapacağınızı biliyor musunuz? Ani kalp durması hakkında bilinçlenmek ve kalp masajı yapmayı öğrenmek için harekete geçmelisiniz.

su, yeryüzüne damlayan, hayat veren bir tüm canlılara. Biricik denizlerden sahile vuran bir su, balık boğusun kokusuyla. İçtiğinde kar tanemlerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da. Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl kralayan. Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 14-23 derece, Atina az bulutlu 24-32, Belgrad açık 23-38, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Helsinki parçalı bulutlu 10-21, Kiev parçalı bulutlu 18-32, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 13-22, Londra az bulutlu 15-27, Moskova az bulutlu 17-27, Paris parçalı bulutlu 17-29, Pristina az bulutlu 16-33, Roma az bulutlu 25-33, Sofya az bulutlu 16-30, Tiran az bulutlu ve açık 23-37, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 17-30, Viyana az bulutlu ve açık 25-35, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 19-30 derece, Amman az bulutlu 25-39, Aşgabat az bulutlu 24-40, Bağdat az bulutlu 36-49, Bişkek az bulutlu 18-31, Uşan'da az bulutlu 27-41, Kabil az bulutlu ve açık 19-36, Kerkük az bulutlu ve açık 32-48, Kuveyt az bulutlu 35-40, Medine az bulutlu 31-45, Mekke az bulutlu 32-45, Şam az bulutlu 22-42, Tahran az bulutlu ve açık 24-36, Tiflis az bulutlu 33-23, Tokyo az bulutlu ve açık 27-35 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 23-35, Kahire az bulutlu 25-40, Melbourne parçalı bulutlu 7-16, Montreal parçalı bulutlu 21-29, Sydney parçalı bulutlu 9-18, Washington parçalı bulutlu 22-32 derece, Chattanooga az bulutlu 18-31, Kırcaali parçalı bulutlu 17-29, Konglata az bulutlu 18-31, Minik parçalı bulutlu 20-30, Podgorica az bulutlu ve açık 21-35, Şumlu az bulutlu 16-29, Tarablya az bulutlu 18-32, Balkaneş az bulutlu 18-32, Zenitsa parçalı bulutlu 18-35, Gazi Magosa az bulutlu ve açık 23-36, Girne açık 26-31, Lefkoşa açık 22-33, Güzelgöt az bulutlu ve açık 20-37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunun gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini

0: şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin el alındığı şifa niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, bir şifa niyetini programında sizlerle beraberiz. Bu hafta kadın doğum uzmanı değerli hocamız Sinan Mavi Karadeniz hocamızı konuk ediyoruz. Kendisi daha önce İplik Zübeyde Hanım Hastanesi'nde çalışmıştı. Şimdi Ankara İplik Şehir Hastanesi'nde umarım hep civarımızda olur. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi programlar diliyorum.
1: Evet beraber hocam. Sizi tekrar misafir
2: ediyorum. Benim yeniden iyi günler diliyorum.
1: Evet. Sizden biz çok faydalanıyoruz. Hocam kadınlar olarak özellikle sormak istediğimiz her şeyi büyük bir rahatlıkla sorabiliyoruz. Çok güzel.
2: Ben de aynısını sana güzel.
1: Sağ olun. Tüm kadınlar adına teşekkür ediyorum size.
2: Rica ederim.
1: Çünkü hakikaten siz bazen soracağınız şeyleri de anlattığınız için insan çok rahat ediyor sizinle. Çünkü bizim kadınımız işte hele Anadolu grubu belli şeyler sormaya da çok çekingen. Siz öyle şeyler anlatıyorsunuz ki o tecrübemizle yılların verdiği şeyleri hemen bütün sorulara böyle tak tak cevap verilmiş oluyor. Öncelikle dinleyenlerimiz için kendinizi tanıtır mısınız diyelim.
2: Evet, çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum yine bütün seyircilerimize de. Size de çok teşekkür ederim. Benim anıma da keza öyle. Ben Doçent Doktor Rahmi Sinan Karadeniz. Ankara Etlikşehir Hastanesi'nde görev yapıyorum. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde eğitim görevlisiyim. Uzun yıllar Etlik Zübeyde Hanım'ın doğum evinde çalıştık. 1990 Hacettepe mezunuyum. 96 Etlik SSK ihtisaslıyım. Kadın doğum ihtisaslıyım. 2019 yılında doçent oldum. Halen görevime devam ediyorum. Güzel, sağlıklı günlerce diyoruz bütün dinleyicilerimize.
1: Evet. Hocam yurt dışı tecrübelerimiz evet. Her seferinde atlıyorsunuz evet, ama evet, çok evet. Güzel tecrübeleriniz evet. Var.
2: Yurt dışı deneyimlerimiz var. Evet, Azerbaycan'da Tübebek'te özellikle çalıştım birkaç sefer. Ders için gittim. Yine İran'a gittim. İran'da Tahran Üniversitesi'nde Türkiye'de nasıl doktorluk yapılabilir semineri vermiştim. Son 2026 yılında da Nijer'de görev yaptım. Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirmesiyle Türkiye Nijer Dostluk Hastanesi'nde 4,5 ay görev yaptım. Güzel deneyimlerimiz oldu. Orada da Nijer'de de Türkiye'nin de büyük yatırımları var orada. Sağlık alanında da işte hizmet sunuluyor. Kadın doğum çocuk hastanesi şeklinde hastane. Hem Türkleri hem Nijer halkına hitap ediyor. Güzel öyle bir deneyimlerimiz oldu.
1: Tabii oradaki vekilleri de yetiştiriyorsunuz bir taraftan. Tabii
2: şimdi şöyle evet. Aslında. Belki daha ilerleyen yıllar içerisinde muhtemelen hem hastaneler arası bir afiliyasyon gerçekleşebilir. Hem de belki Türkiye orada fakültesi anlamında da bence eğitim alanına da girecektir diye düşünüyorum. Nitekim mesela 2027 yılında kısmet olursa da mesela Özbekistan'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi aracılığıyla gidiyorum. Ben derse gideceğim tıp fakültesine. Buhara'da var. Yine Irak'ta tıp fakültesinde buradan Türkiye'den hocalarım gidip ders anlattığı gruplarımız var. Bunlar da çok kıymetli görevler tabii ki. İşte Özbekistan'da da inşallah 2027 yılında tıp fakültesi öğrencilerine dersimiz olacak.
1: Hangi ay gideceksiniz hocam?
2: Nisan-Mayıs arası bir ay boyunca. Evet, az kaldı. Evet, orada orayı da heyecanla bekliyoruz inşallah.
1: Evet. İşte de bize anlatırsınız hocam.
2: Evet, öğrencilerimizin kısmı
1: çok güzel kardeşlerimizin ortamlarını biz de memnun oluruz. Değerli hocam, bu hafta kısırlık, tüp bebek ve interferite konuşalım diye
2: olur.
1: Düşünmüştük ama uygun olur evet, sizce.
2: Tabii ki biz hani hazırlanmadan geliyorum. Yani biliyorsunuz. Sohbet olunca da aslında sizin sorduklarınızda cevap şeklinde oluyor. O yüzden belki daha böyle sıcak çok oturup bilimsel şeyleri hazırlayıp gelmiyoruz ve deneyimlerimizle birlikte paylaşımlarda bulunmaya çalışıyoruz dinleyicilerimiz
1: için. Ben de aslında bana gelen evet. soruları bir kenara evet. yazıp branşı yakaladığım zaman onları...
2: Bu da özel bir konu. Reproduktif endokrinolojinin özel bir konusu. Kadın infertilitesi, çift infertil, infertil çifte yaklaşım, infertil çift kim, kime infertilite diyoruz, kime kısalık diyoruz, ne yapmamız lazım, nasıl yaklaşmamız lazım ve yine tüp bebekte geldiğimiz son noktada gerçekten neler yapıyoruz, hangi çiftlere yardımcı olmaya çalışıyoruz, bunlar genel anlamda. Siz sordukça ben de cevaplarım. Ben belki biraz infertiliteyi tanımlamak isterim en başta.
1: O zaman öyle başlayalım.
2: Öyle başlayalım. Bir kere çiftin bir yıl süreyle korunmasız birlikteliği sonrasında bir gebelik ortaya çıkmamışsa bunu infertilite diyoruz. Bu çifti infertil çift olarak kabul ediyoruz. Şimdi son zamanlarda bunu birazcık evlilik yaşları biraz ileri gittiği için, biraz doğurganlık hızımız düştüğü için birazcık daha aslında hassas davranarak da 35 yaş üstü evliliklerde bu süreyi bir yıl değil de 6 ayla sınırlı tutuyoruz. 35 yaş üzerinde bir çift evlilik. Bu da öyle çünkü kadın yaşı ile fertilite arasında çok yakın ilişki var. Yani doğurganlık yaşı 24-28 en pik yaptığı yaş. Ama 30 yaştan sonra giderek yumurta rezervimiz azalıyor. Özellikle 35'ten sonra yumurta rezervi azalabiliyor. Böyle olunca da biz 35 yaş üstündeki bir çift için bu süreyi, korunmasız ilişki süresini 6 ay olarak kabul ediyoruz. 6 ay birlikte oldular, korunmadılar. Bir gebelik ortaya çıkmadı. Bu çifti oturup değerlendiriyoruz. Sanki evet sanki çocukları olmuyormuş gibi değerlendiriyoruz bunu. Normal 20 yaşlardaki grup için ama bir yıl çift bir arada olacak. Birlikte olacaklar, korunmayacaklar herhangi bir yöntemle. Doğal yöntem de dahil olmak üzere çocuk isteyecekler. Bir yılın sonunda bir gebelik ortaya çıkmamışsa bu çifti infertil çift olarak kabul ediyoruz ve mutlaka değerlendirmeye alıyoruz.
1: Evet, ilginç aslında. Hani daha gençler daha erken sürede çocuk sahibi olur gibi de bir algı var ya, daha yaş ilerleyince de niye onlara bir sene süre vermiyorsunuz da daha gençlere bir sene
2: aslında süre vermiyorsunuz?
1: Yaş mantıklı yani.
2: Evet ama çok kümülatif olarak düşünmek lazım. Evet. Niyet gayet sağlıklı bir çiftte, 30'lu yaş altında gayet sağlıklı bir çiftte bir yıl korunmasız ilişki olduğunda %80'i yani her 10 çiftten aslında 8 tanesi zaten bir gebelik yaşı.
1: Evet.
2: Anlatabildim mi? Ama o %20'lik bölüm her 5 kişiden, her 5 çiftten biri, her 10 çiftten 2 tanesi yani %20'lik alan maalesef bir yılın sonunda hala gibe kalamamış olabiliyor. Hmm. İşte o zaman oturup bunları değerlendirmemiz lazım.
1: Evet, bunları nasıl
2: bu yüzden bu tanımı yapıyoruz. Bu da güzel bir soru. Bir kere hani infertilite nedenlerine de baktığımız zaman yani bir çocuk sahibi olabilmek için iki kişiye ihtiyacımız var. Evet. Hem kadın hem erkek. İnfertilite nedenlerini değerlendirdiğimizde de %50-55 kadın faktörü. %45-50'ye yakın bir oranda da erkek faktörünü görüyoruz. O yüzden aslında erkeğin de değerlendirmeye ihtiyacı var. Hem bizler kadın doğumcu olarak çiftin erkek faktörünü

0: ihtiyacımız var. Kadın faktörüne, olası kadındaki infertilite nedenlerine baktığımızda ama 3'te 1'inde yumurtlama problemi var. 3'te 1'ine yakın grupta tüplerle ilgili bir geçişte bir problem yaşanabiliyor. Çok az bir bölümde immünolojik nedenler olabilir. Nedenini açıklayamadığımız problemlerle karşılaşmış olabiliriz. Veya anatomik bir problemde infertiliteye yol açmış olabilir. Bunları da ayrı bir grup olarak yine kadın infertilitesini değerlendirirken ortaya koyabiliyoruz.
1: Evet. Yani urologlarla ortak çalışmak da çok güzel hakikaten. Çünkü onların evet. Böyle bir birimi var zaten. Evet. Biz birkaç sene önce bir urolojiden hocamızla evet. Kısır, erkeklerde kısırlık konuşmuştuk hakikaten. Orada da çok ilginç, güzel gelişimler var.
0: Burada da belki birazcık birkaç tane. Tabii biz mesela çifte sorgularken işte evlilik süresini, hanımefendinin son adet tarihi, adet döngüsünü soruyoruz. Kronik hastalığı olup olmadığını, jinekolojik bir ameliyat geçirip geçirmediğini, bunları detaylandırıyoruz. Kadın doğum alanında detaylandırıyoruz ama erkek faktörünü de soruyoruz. Erkeğin yaşını soruyoruz. Her yaşta baba olunabilir ama ileri yaş babalıklarda da işte otizmli çocuklarda, hiperaktif çocuklarda veya işte otuzumal dominant geçişli bazı sendromik patolojiler olabileceğini biliyoruz. Erkekte en çok sorduğumuz şeylerden bir tanesi aslında yapmış olduğu iş, meslek. Bazı kimyasal

0: mutlaka. Ve tabii ki çifti infertil bir çifti değerlendirirken işte cinsel sağlıklarını da sorguluyoruz. İşte ilişki sıklıklarını sorabiliyoruz. Erkekte bir problem yaşanmadığını da öğrenmek istiyoruz. Bazen bu değerlendirme aşamasında da bazen işte vajinus musluğu veya işte erkekte erken boşalmaydı veya erkekte bir varikoser gibi bir patolojinin olduğunu, bazen de sımın analizi, sperm değerlendirmesi yapıyoruz. O zaman çok daha ileri araştırma gereken azospermik, astenospermik, teratospermik dediğimiz spermin hareketli sayısının az olması, hiç olmaması veya morfolojisinin bozuk olduğu olgularla karşılaşabiliyoruz. Bu olguların daha da ileri değerlendirmesine ihtiyaç olabiliyor. Yani erkek faktörünün hiçbir zaman yaslanmıyoruz mutlaka. Yarıya yakın bir oranda erkek faktörü olabileceğini de biliyoruz.
1: Evet. Aslında çok bilindik ama çok konuşulmayan bir soru sormak istiyorum. Kadında doğurganlık ortalama tabii olarak soracağım bunu. Doğurganlık kaç yaşına kadar? Erkekte yine doğurganlık diyeyim ya da işte doğurganlık yaşını kaç yaşına kadar bunlar? Yani toplumsal olarak konuşulmuyor. Evet. Gerçekte de hiç kimse böyle direkt bulmuşken ben sorayım istiyorum.
0: Tabii ki. Erkek şahsa bir yaş faktörü yok. Yaş sınırlaması yok. Ama biliyoruz ki özellikle işte 60 yaş üstüne çıkıldığı andan itibaren spermlerin morfolojisinde değişiklikler olabilir. İleri baba yaşlarında işte otozomal dominant geçişte bazı sendromik hastalıklar daha fazla görülüyor. Otizmli çocuklar daha fazla görülüyor vesaire. Bunları biliyoruz. Bunu bu yönüyle değerlendiriyoruz mutlaka. Her yaşta ama bir babalık olabilir. Yani sperm bulunduğu müddetçe ejekülat içerisinde gebe kalabilir diye düşünüyoruz. Kadın için böyle değil ama kadın için fizyolojik yaş döngümüz menopoza kadar olan dönem. Yani bu da ortalama menopoz yaşına 51 dediğimizde doğurganlığın

kolay kolay spontan gebelik ortaya çıkmıyor. Çünkü bebek bile yaptığınızda en iyi koşullarda bile bu yaş grubunda en fazla %5'lere varan bir başarıyla ancak çift çocuk sahibi olabilir. Ki bizde tüp bebek uygulamalarında hukuksal zeminde biliyorsunuz sperm donasyonu yok, sperm bankacılığı yok, artı oosit donasyonu yok. Yani yumurta da başkasından alıp verme gibi bir uygulama kesinlikle hukuksal olarak sınırlandırılmış durumda. Bu nedenle bizim hem özel olsun hem devlette uygulanan bütün tüp bebek merkezleri bu kurallara harfiyen uyuyor ve çok çok dikkat ediliyor. Böyle bakıldığında da yani ileri yaşta 40'lı 45'li yaşlardan itibaren tüp bebek uygularken bile çifte mutlaka bunu paylaşıyoruz. Yani diyoruz ki sizde %5 ile

0: Üstelik aslında başarı diye tanımladığımız şey sadece gebelik değil, eve götürülebilen bir bebek hedefi. Yani
1: Tabii
0: bu çok daha
1: başarılıdır zaten, değil
0: kıymetli.
1: mi hocam?
0: Tabii ki
1: Yani
0: burada asıl başarı, son hedef,
1: olur.
0: sağlıklı, eve götürülebilen bir bebeğe çiftin sahip olmasını istemek.
1: Ne derler, Allah isteyen herkese versin.
0: Yani
1: yani bakabilecek ve gerçekten gönülden isteyen herkese versin. Hakikaten çocuk çok güzel de bir şey. Değerli hocam, tüp bebek durumunda ülkeniz, tüp bebek konusunda ülkeniz iyi durumda, ben biliyorum, ama bir de sizden duyalım, yani ülkemizde durum nedir?
0: Tabii ki yani sonuçta dünyada en ileri merkezlerde ne yapılıyorsa bizde fazlasıyla bir şekilde bir kere zaten hem eğitim anlamında hem başarı anlamında hiçbir eksiklik bulunmuyor. Bu kıymetli bir şey. Dünyanın en ileri noktasında ne yapılabilir?

0: başarıyla uygulanabiliyor. Bir işin en özel yanı, bir sosyal devlet mantığıyla bakıldığında da mesela pek çok devlet aslında TÜBİTAK'ı karşılayamıyor. Sosyal güvenlik kapsamı alanında bizim de evet kısıtlarımız çok var. Belli şeylere uymak zorunda ki sosyal güvenlik sistemi çiftin TÜBİTAK masrafını karşılayabilsin.
1: Belki de karşılayamıyor diyebiliyorum.
0: Bir kere ben biraz bilgilendireyim bu konuda. Güzel. Çünkü bu konu da hassas.
1: Önemli bir konu.
0: Kimlere karşılıyor TÜBİTAK? Evet. TÜBİTAK yapabilmek için bir kere bizde şöyle, çiftin mutlaka resmi evli olması gerekiyor. Yani evli olmayan, imam nikahı olan biri geldi, biz çocuk istiyoruz, bize TÜBİTAK hayır böyle bir uygulamamız yok. Bu birincisi. İkincisi, mevcut evliliklerinde kendilerinin biyolojik olarak anne baba kimliği taşıyan ortak çocuklarının olmaması gerekiyor. Evet. Yani evliliklerinde ortak çocuklar yok, olmayacak. Evet. Biz bir tane evlat edinmiştik, bir çocuğumuz var. Hayır, bunu saymıyoruz. Kendi biyolojik çocuklarının olmaması gerekiyor. Ki bu çifte sosyal güvenlik sistemi içerisinde bir şey yapılabilsin. Kadın için bu çok çok önemli. 23 yaşını doldurmasını istiyoruz. 40 yaşından da gün almamış olması gerekiyor. Yani 23-39 yaş arasında. Bunun gerekçesi şöyle. Bir kere 40 yaş üstünde donasyon da yapılamadığı için doğal olarak gebelik sırasında ortaya çıkabilecek sendromik patolojileri düşünün, kadın sağlığına olumlu olumsuz etkilerini düşünün, gebeliğin hepsini düşündüğünüzde sosyal güvenlik sistemi bunu karşılamıyor maalesef. Evet. O yüzden 40 yaşından gün almamış olmak gerekiyor, 23 yaşında doldurmak gerekiyor. Şimdi 20 yaşında birisi geliyor diyor ki ben 3 yıllık evliyim, 17 yaşında evlenmiş, 20 yaşında TÜBİTAK ihtiyacım var, hayır bunu karşılamıyor yaştan dolayı. Yani böyle bir yaş sınırlamamız var. Evet. 23 yaşı dolduracak, 40 yaş oranda gün almayacak.
1: Kalan süre de ilginç süre zaten.
0: Tabii ki kalan süre önemli. Yine tabii ki sosyal güvenlik sisteminin karşılaması için çiftin belli bir işte SSK primi, bankur primi, işte emekli sandığı kesintisini belli bir süreyle yapması gerekiyor. Bu da yaklaşık işte 5 yıl ya da 900 prim iş gününe tekabül ediyor. Öyle bir sınırlama da var.
1: Sosyal güvenlik,
0: evet, bankur, SSK'lı çalışanlar için böyle bir sosyal güvenlik kurumundan da böyle bir şey de talep ediliyor. Ve bu kriteri de sağlıyor olması gerekiyor ki ücretsiz TÜBİTAK yaptırabilsin diye. Ve yine özellikle primer olay yetmezliği ya da erkek faktörü yoksa bunun haricinde diğer infertilite nedenlerine yönelik en az 2 ya da 3 uygulama öncesinde yumurtlama aşılama tedavisinin yapılması isteniyor. Bununla gebelik elde edildiğinde çok daha uygun ve maliyet anlamında tabii ki daha ucuz gebelikleri elde edebiliyoruz. Ama bununla elde edemediğimizde de işte bu grubu da yine TÜBİTAK'a alabiliyoruz. 3 kez toplam Sosyal Güvenlik Kurumu bu olgularda kriterleri sağlayan çift için 3 kez TÜBİTAK'ı karşılıyor.
1: 3 kez iyi bir rakam ama siz ne dersiniz?
0: Kesinlikle.
1: Bence de çok güzel bir rakam. Kesinlikle. Böyle bir şey değil, yok.
0: Pek çok ülkede maalesef hiç karşılanmıyor.
1: Hiç karşılanmıyor.
0: Tabii ki.
1: Evet.
0: Tabii ki böyle düşünülebilir.
1: Devletimize teşekkür ederiz.
0: Yani bazen de tabii ki kıymetli bir hizmet.
1: Bir maddi kafe çünkü normal. Hele ki şimdi günümüzdeki bu son ekonomik krizler vesaireler düşündüğü zaman böyle bir ışık yok yani, haliler kendi başlarına
0: yapamazsın. Tabii ki ilaçlar pahalı, uygulamalar pahalı.
1: Kesinlikle.
0: Laboratuvar ortamındaki sağlık malzemelerin maliyeti.
1: Tabii. Hele böyle çok çok özellikli işlemler için devletin desteği de çok anlamlı ve önemli. Değerli hocam, çok süremiz kalmadı ama siz burada ilave etmek istediğiniz başka bir şey var mı?
0: Yani her yaşta çocuk sahibi olunabilir. Bu isteği bir kere saygıyla karşılıyoruz. Yani biz her yaşta anne olma arzusu çok aslında kıymetli bir arzu. Geldiğimiz noktada fazla embriyoları dondurabiliyoruz. Sonra tekrar uygulama şansımız var. Ve yine erkek faktöründe bir problem yaşadığında spermler dondurulabiliyor. Yine kadın yaş grubuyla birlikte kendi yumurtalarını o özellikle 35 yaş üstünde hızlı bir yumurta rezerv kaybı geçiyorsak o zaman bu kadın içinde yine yumurta döndürme işlemlerimizin olduğunu da hatırlatmak lazım.
1: Bizde öyle bir banka var mı?
0: Var, evet var.
1: Ne zaman döndü hocam?
0: Hayır, bu bütün tüp bebek merkezlerinde aslında freezing, dondurma işlemi zaten yapılıyor. Yani embriyo donduruyoruz çoğunlukla. Hı hı. Gerektiğinde sperm dondurulabiliyor ama gerektiğinde yumurta dondurma işlemi de var. Tabii yumurta dondurma işleminin kriterleri çok daha yeni yeni aslında.
1: Eksi kaçta dondurulabiliyor?
0: Eksi 80 ile eksi 260 derece arasındaki yani şeylerde karbondioksit tanklarında, evet. azot tanklarında donduruluyor.
1: Evet. Hocam, tüp bebek merkezleri dünya standartlarıyla karşılaştırıldığında ben ülkemizde iyi olduğunu biliyorum ama yine de bir o genel modelimize, demiş halimizden de bahsedelim mi?
0: Bir kere tüp bebek merkezlerin fiziki şeyleri, standartları var. Yani belli bir fiziki standartları var. Örneğin hep filtre sistemi denilen bir filtre sistemi var. Yani en iyi fresh hava bir kere tüp bebek laboratuvarlarının olduğu yerdedir zaten. Oraya giren çıkan insanların giriş çıkış kriterleri bile önemli. Oraya işte makyaj yaparak, parfüm sıkarak, işte
1: zırh
0: kimyasal kullanarak giremezsiniz. Evet. Tabii ki zaten steril alana, steril alanda çalışılıyorsa steriliteye dikkat ederek girilmesi gerekiyor. Girerken, çıkarken her şey orada özenle seçilmiş. O çalışma alanları çok daha kıymetli. Bir kere partikül sayımı yapılıyor bu alanlarda. Isı dereceleri belirli. Kesintisiz elektrik kaynağına ihtiyaç var bu merkezlerde. Yani tüp bebek merkezlerinde zaten fiziki standartları checklist yapılıyor sürekli. Mutlaka kontrol ediliyor ve mutlaka denetimden geçiyor. Hem açılırken hem açıldıktan sonraki kontrollerde. Yani çok çok kıymetli kontroller bunlar.
1: Tüp bebek merkezleri üniversite hastanelerinde mi var?
0: Yok. Hayır. Bütün yani bir kere şehir hastanelerimizin, şehir hastanelerimizin çoğunda var. Üniversite hastanelerimizin çoğunda var. Bazen de eğitim araştırma hastanelerimizin bir bölümünde de bulunuyor. Tabii standartları sağladığı zaman.
1: Özel de var mı?
0: Tabii özellerinde var. Tabii ki özel hastaneler hemen çoğu tüp bebek merkezleri bulunuyor. Hepsinde değil ama. Bunun için bir şey var. Bir kere denetimden geçiyorsunuz. İnşaat emlaktan hastane yapılırken öyle bir alanın tahsis edilmesi gerekiyor. O alanın donanımlarının ve sizin uygulama alanlarınız tek tek kontrol ediliyor, ruhsatlandırılıyor. Ruhsatlandırılmış merkezler ancak açılabiliyor. Bu merkezlerde de belli bir süre eğitim verildiğinde ancak eğitim merkezi olabiliyor. Eğitim başka bir şey ama. Yani siz yardımcı üreme teknikleri sertifikasyonu dediğiniz bir sertifikasyon programı uyguluyor devletimiz. Burada işte bir kadın doğumcu bile ya üniversite görevlendiriyor, geliyor. Senatodan karar çıkartıyor, o şekilde görevli olarak geliyor, bizde eğitim oluyor 6 ay. Ya da siz ücretsiz izin alıyorsunuz. Ücretsiz izin alıp 6 ay o kliniklerde çalışıp sınava giriyorsunuz. Ondan sonra da Sağlık Bakanlığı onayla sertifikanız oluyor. Bu yardımcı üreme sertifikası. Bu kadın doğum alanı tarafı. Bir de bunun embriyolojisi var. Yani içeride laboratuvarın uygulandığı, laboratuvarda mikro manipülasyonun yapıldığı, X'i yapılan, androloji laboratuvarıyla içli dışlı iç içe olan, embriyoların kontrol edildiği, intrasitoplazm mikrosperm enjeksiyonunun yapıldığı, uygulamanın yapıldığı bir laboratuvar ortamı var ki orada hem embriyologlar, hem kadın doğumcular, hem urologlar görev alabiliyor. Embriyolojinin üzerine bile bir 6 ay ya da kadın doğumcuysanız ya doktora yapmış olmanız lazım ya da 6 aylık bir Sağlık Bakanlığı sertifikasyon programıyla eğitim almış olmanız gerekiyor ki embriyoloji laboratuvarı sorumluluğu sertifikasyonu diye bir sertifikasyon var. Her klinikte en az bu iki sertifikanın olması lazım. Evet. Açılabilmesi
1: için. Hocam, hekimlikte böyle bir şey yani. Ölümümüz eğitimleri okumakla geçiyor. Her şey için yeniden yıllarınızı vermek zorunda kalıyorsunuz. Sertifikasyon için. Hakikaten çok teşekkür ediyoruz güzel bilgiler için. ilave etmek istediğiniz başka gelebilir kısımlıkla veya
0: yani böyle çekimlere artık gelmeleri gerekiyor. Çiftin yani çocuğun bazen hani çocuk
1: zaten geliyor.
0: Tabii.
1: Üç şey bu çok
0: yani. Biz tabii ki direkt köpebeğe zaten çıkmıyoruz. Hemen yani alt basamaktaki tedavilerle zaten evet tabii ki. Bu çok daha kıymetli, çok daha sonuç aldığımız uygulamalarımız var. Yumurtlama tedavileri, yumurtlama işleme tedavileri var. Çift tedavilerimiz,

0: diyoruz. Yaklaşık bir çifti 2 aylık bir periyotta, çünkü sikluslara bağımlıyız. Adetin 3. günü gel diyoruz, adetin 20. günü gel diyoruz, adet bittikten sonraki hafta içerisinde renklerini çekebiliyoruz. Bunların hepsi bir zaman ihtiyacı var. Erkek için 3 gün ilişkiye girmeden boşanmış olarak gelmesini istiyoruz ve o şekilde örnek vermesini istiyoruz vesaire. Bu şekilde mutlaka değerlendiriyoruz çiftini, evet. Detaylandırıyoruz yani.
1: Allah'ım değerlendir hocam. İnşallah isteyen herkesin, evet. Bir bebek dersin hakkında.
0: Evet, annelik çok haklı dönemler, çok özel bir durum güzel aslında. Annelik farklı bir kimlik. Evet. Sağlıklı, güzel, keyifli. Herkesin istediği zaman, istediği sayıda çocuk sahibi olması, arzulanmak da istemedikleri süreç içerisinde de yine çiftlere korunmayı öneriyoruz. Evet. Gebek almadan önce kontrole gelmelerini öneriyoruz. Sağlıklı bir gebelik yaşanmasını arzuluyoruz. Gebelik takibini yapmaya çalışıyoruz. Aslında kadın sağlığı, ailenin sağlığı, ailenin sağlığı, toplumun sağlığı. Toplumun sağlığı bir aslında ülkenin genel gelişmişliğini gösteren çok kıymetli parametreler diye düşünüyoruz. Hepsi bunlar birbirine bağlı şeyler. Önemli olan sağlıklı yaşamak.
1: Evet Sayın Hocam, iyi ki varsınız. Ne güzel aydınlattınız hepinizi. Çok teşekkür ediyorum. Güzel katkılarınız için. Ayaklarınıza sağlık. Kıymetli dinleyenlerimiz, konuğumuz Doktor Sinan Yenik Karadeniz hocamızdı. Kendisi Ankara Etkişehir Hastanesi Kadın Doğum Bölümünün öğretim görevlilerinden. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Vaktini teşekkür ederiz.
1: Değerli bilgilerimizle paylaştığı için.
0: Sağlıklı günler diliyorum.
1: Evet, sağ olun hocam. Şifa Niyeti programında sizlerle görüşmek üzere. Teknik yapımcımız Emin Erçük Karaaslan, program yapımcımız Ben Yunus, hocamız Sinan Yenik Karadeniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın diyoruz.
2: Şifa Niyetine programı hazırlayan Yenen Ulus, uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı

Sayın dinleyiciler, yurdumuz aynı sabah tahmin yapımını sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölge genelinde kuzey bölgelerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 18-33, Bilecik 16-33, Bursa 19-34, Çanakkale 22-32, Edirne 19-34, İstanbul 22-30, Kırklareli 19-30, Kocaeli 21-31, Sakarya 19-31, Tekirdağ ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey bölgelerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 16-32, Aydın 25-40, Denizli 24-38, Kütahya 14-31, İzmir 22-34, Manisa 21-37, Muğla 23-33, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Adana 23-37, Antalya 26-33, Bingöl 20-35, Hatay 24-34, Isparta 20-34, Kahramanmaraş 25-37, Mersin 27-34, Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 19-32, Ankara 16-32, Çankırı ve Eskişehir 15-34, Karaman 17-32, Kayseri 15-33, Kırıkkale 16-32, Kırşehir 15-31, Konya 19-32, Nevşehir 15-30, Niğde 17-33, Sivas 13-33, Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 17-33, Bolu 14-30, Düzce 18-32, Karabük 16-34, Kastamonu 13-32, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleriyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 16-33, Artvin 18-27, Bayburt 15-36, Çorum 14-30, Giresun 22-28, Gümüşhane 16-35, Ordu 22-28, Rize 21-28, Samsun 21-31, Sinop 21-32, Tokat 16-31, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kars Fardahan çevreleri, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 18-35, Ardahan 12-27, Bingöl 23-38, Elazığ 22-40, Erzincan 20-38, Erzurum 17-33, Hakkari 23-34, Iğdır 24-38, Kars 15-29, Malatya 22-39, Muş 23-38, Tunceli 21-38, Şırnak 30-38, Van 18-32 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 25-41, Batman 22-42, Diyarbakır 23-42, Gaziantep 24-38, Kilis 24-38, Mardin 30-41, Şanlıurfa 29-42, Siirt 28-40 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini genel müdürlüğümüzün negemi.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktar.

0: gözlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Soposun operasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sanık yağışlı. Rüzgar 5 ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusu ve güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusu ve güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan 10-12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sanık yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusu ve güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10-12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sanık yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İmralı arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 4 ila 6, doğusunda kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den 10-12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 4 ila 6, doğusunda kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10-12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 4 ila 6, doğusunda kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan 10-12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 4 ila 6, güneyde kuzey doğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10-12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeyde Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey batıdan 4 ila 6, kuzeyde kuzey doğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey batıdan 3 ila 5, kuzeyde kuzey batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den 10-12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10-12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey batıdan 3 ila 5, kuzeyde kuzey batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anadolu arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güney batıdan 3 ila 5, batısında kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Boğa Akdeniz Anadolu İskenderun arasında 24 saat periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine gelen müdürlüğümüzün mgmi.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteninde gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda 4 Ağustos Salı günü yapılması planlanan Yüksek Askeri Şura toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev süreliğinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınacak. İstanbul'da Yeni Kapı'da gerçekleştirilecek programlar kapsamında bazı yollar 15 gün boyunca trafiğe kapalı olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ'la Irak Devlet Petrol Şirketleri Soma ve Moç arasında petrol boru hattının etkin kullanımı için bir yıllık anlaşma imzalandığını, günlük 750 bin varillik kapasite düzenlemesinin hayata geçtiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı 22 yıldır nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 52 milyar lira işlem hacmi bulunan 250 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Türkiye'nin Cumhuriyet Meclisi Başkanı'nın makul olmuş yasa teklifi inşallah önümüzdeki hafta partilerin ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek dedi. Soykırım İsrail'in işgali altındaki Batışeri'ye de Filistin'in topraklarını gasp ederken gözaltına alınan İsrail'in avukatı Yehuda Şimon, Filistinlilere intikam için öldürdüklerini, topraklarını terk etmezlerse hepsini öldüreceklerini belirtti. İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Temel Bendilir, İsrail hapishanesine alıkoldukları Filistinli kadın esirle burası otel değil ifadeleriyle alay etti. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri çocuk altı Filistinli gözaltına aldığı bildirildi. Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan ve 10 ülkenin sınırlarından geçerek Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'nin Sırbistan'lı Bulgaristan kesiminde su seviyesinde düşüş devam ediyor. Ve son olarak spor, Tottenham, Sydney Süper Kupası'nda Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, Güney Sudan asıllı Amerikalı forvet Gardiner'le sözleşme imzaladığını açıkladı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çavdarısı Oğuz Korkut Ali yolunun 5 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İyidere İkizdere yolunun 26. kilometresinde meydana gelen yol göçmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde üst yapımların çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım bakım yolların çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan nerelerde ani yeğen ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Anıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için

uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğin fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz de dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonra köyde bizim diktiğimiz fidan.

Jump.

sunuyoruz. 2 Ağustos Pazar günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer çok bulutlu. Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Ağrı'nın doğu ilçeleri sağanak, yok gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 3 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Ardahan çevreleri sağanak, yok gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve yok gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise iç kesimlerde biraz artacak. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava takvim raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 2 Ağustos Pazar günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey gece kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Akşam saatlerine kadar güneyin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde. Güney gece batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güney batıdan, sabah saatlerinde kuzey batıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzey doğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güneyde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde güneyde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey gece kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyde 4 ila 6. Güney gece kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine gelen müdürlüğümüzün megemi.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu

geleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri sahil güvenlik alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Benden anlayanların sesiyle konuş.
1: Hander mikrofon, kolay gel. Ben saat 12'ye kadar bir saat parada çalışıyoruz, hep sürümüyüz. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldı, yağ aldı, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde atacağım. Dumana böldü.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sana geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Bence pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza aynı sabah tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölge genelinde kuzey bölgelerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 18-33, Bilecik 16-33, Bursa 19-34, Çanakkale 22-32, Edirne 19-34, İstanbul 22-30, Kırklareli 19-30, Kocaeli 21-31, Sakarya 19-31, Tekirdağ ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey bölgelerden kuvvetlice esecek. Afyon Karahisar 16-32, Aydın 25-40, Denizli 24-38, Kütahya 14-31, İzmir 22-34, Manisa 21-37, Muğla 23-33, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Adana 23-37, Antalya 26-33, Bingöl 20-35, Hatay 24-34, Isparta 20-34, Kahramanmaraş 25-37, Mersin 27-34, Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 19-32, Ankara 16-32, Çankırı ve Eskişehir 15-34, Karaman 17-32, Kayseri 15-33, Kırıkkale 16-32, Kırşehir 15-31, Konya 19-32, Nevşehir 15-30, Niğde 17-33, Sivas 13-33, Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 17-33, Bolu 14-30, Düzce 18-32, Karabük 16-34, Kastamonu 13-32, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleriyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 16-33, Artvin 18-27, Bayburt 15-36, Çorum 14-30, Giresun 22-28, Gümüşhane 16-35, Ordu 22-28, Rize 21-28, Samsun 21-31, Sinop 21-32, Tokat 16-31, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kars Fardan çevreleri, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 18-35, Ardahan 12-27, Bingöl 23-38, Elazığ 22-40, Erzincan 20-38, Erzurum 17-33, Hakkari 23-34, Iğdır 24-38, Kars 15-29, Malatya 22-39, Muş 23-38, Tunceli 21-38, Şırnak 30-38, Van 18-32 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 25-41, Batman 22-42, Diyarbakır 23-42, Gaziantep 24-38, Kilis 24-38, Mardin 30-41, Şanlıurfa 29-42, Siirt 28-40 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini genel müdürlüğümüzün ngmi.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Kuzey Gezi Fırtına Amsu Rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzey batıdan, sabah saatlerine kadar doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak, dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak, dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey gece kuzey ve kuzey doğudan, sabah saatlerinden itibaren güneyde kuzey batıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyde batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, kuzeyde yer yer 6 kuvvetinde sıcak, dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzeyde de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güney batıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Bandırınca hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan, öğle saatlerinde batı ve güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak, dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı

gelişmeleri aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelin yıllık suikast girişiminde bulunan 37 kişilik FETÖ'cü timin filar üyesi Kırmızı Bülten'le aranan BK'nın Afyonkarahisar'da yakalandığını duyurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminde suikast timindeki FETÖ mensubunun yakalanmasına ilişkin ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebekeyle mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir dedi. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde bir markette çocuğa şiddet uygulayan şüpheli Mehmet Erke, Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan Burkay Karatepe'nin yakalanmasının devletin kararlılığının somut bir göstergesi olduğunu belirtti. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebre kentine geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 69.500'ünün Fas'a geri döndüğünün tahmin edildiği, ölü sayısının 67'ye yükseldiği duyuruldu. Bu sırada sonun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği hava saldırısında en az 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Resmi Menel Spor, Belçika Süper Kupa final mücadelesinde Club Brugge'de ünlü inançlı maçın normal süresinde 1-1 berabere kaldı. Serie A atışları sonucunda ünlü inançlı 5-4'lük skorla tarihinde ikinci kez kupanın ücresine götürdü. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çavdarısı Oğuz Korkut Ali yolunun 5 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İyidere İkizdere yolunun 26. kilometresinde meydana gelen yol göçmesi nedeniyle ulaşım tekşeriten kontrolü sağlanıyor. Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde üst yapımların çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan nerelerde ani yiğren ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilin. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın. Kulaklık kullanan güvenli. Trafik seninle güvenli.

şu anda dünya nüfusunun 1/3'ünün içme ve kullanma suyu kıtlığı yaşadığını biliyor muydunuz? Su kaynaklarımız hızla azalmakta. Türkiye'nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda 112 milyar metreküp. Su zengini bir ülke değiliz. Kişi başına düşen su miktarı sadece 1600 metreküp. Nüfusumuz 2023 yılında 100 milyonu bulduğunda kişi başına düşen su miktarımız daha da azalacak. Bu sebeple suyu bilinçli kullanalım, kullanmayanları uyaralım. Su hayattır. Hayatı boşa harcamayalım.

programı sunuyoruz. 2 Ağustos Pazar günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yerler çok bulutlu. Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Ağrı'nın doğu ilçeleri sağanak, büyük gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 3 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Ardahan çevreleri sağanak ve büyük gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve büyük gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise iç kesimlerde biraz artacak. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava takvim raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, 2 Ağustos Pazar günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına amcimizler bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey gece kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Akşam saatlerine kadar güneyin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde. Güneyde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, üzerinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güneyde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde güneyde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey gece kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyde 4 ila 6. Güneyde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine gelen müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu

Sayın dinleyiciler, yurdumuz aynı sabah tahmin yapımını sunuyoruz. Bölgelerimizde bir hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölge genelinde kuzey bölgelerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 18-33, Bilecik 16-33, Bursa 19-34, Çanakkale 22-32, Edirne 19-34, İstanbul 22-30, Kırklareli 19-30, Kocaeli 21-31, Sakarya 19-31, Tekirdağ ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey bölgelerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 16-32, Aydın 25-40, Denizli 24-38, Kütahya 14-31, İzmir 22-34, Manisa 21-37, Muğla 23-33, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Adana 23-37, Antalya 26-33, Burdur 20-35, Hatay 24-34, Isparta 20-34, Kahramanmaraş 25-37, Mersin 27-34, Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 19-32, Ankara 16-32, Çankırı ve Eskişehir 15-34, Karaman 17-32, Kayseri 15-33, Kırıkkale 16-32, Kırşehir 15-31, Konya 19-32, Nevşehir 15-30, Niğde 17-33, Sivas 13-33, Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 17-33, Bolu 14-30, Düzce 18-32, Karabük 16-34, Kastamonu 13-32, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleriyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 16-33, Artvin 18-27, Bayburt 15-36, Çorum 14-30, Giresun 22-28, Gümüşhane 16-35, Ordu 22-28, Rize 21-28, Samsun 21-31, Sinop 21-32, Tokat 16-31, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzey doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kars Farzahan çevreleri, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 18-35, Ardahan 12-27, Bingöl 23-38, Elazığ 22-40, Erzincan 20-38, Erzurum 17-33, Hakkari 23-34, Iğdır 24-38, Kars 15-29, Malatya 22-39, Muş 23-38, Tunceli 21-38, Şırnak 30-38, Van 18-32 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 25-41, Batman 22-42, Diyarbakır 23-42, Gaziantep 24-38, Kilis 24-38, Mardin 30-41, Şanlıurfa 29-42, Siirt 28-40 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini genel müdürlüğümüzün negemi.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: deniz elimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasunap arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusu ve güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusu ve güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan 10-12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusu ve güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10-12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İlyada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 4 ila 6, doğusunda kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den 10-12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 4 ila 6, doğusunda kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10-12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 4 ila 6, doğusunda kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan 10-12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 4 ila 6, güneyde kuzey doğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10-12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeyde Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey batıdan 4 ila 6, kuzeyde kuzey doğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güneyde Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey batıdan 3 ila 5, kuzeyde kuzey batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den 10-12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 10-12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey batıdan 3 ila 5, kuzeyde kuzey batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anadolu arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güney batıdan 3 ila 5, batısında kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. daha yüksekliği 1 2 metre, görüş uzaklığı 3 olacak. Bu Akdeniz Anadolu İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine gelen müdürlüğümüzün mgmi.com.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini

Gülçiler, Haber Bülteni'nde gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda 4 Ağustos Salı günü yapılması planlanan Yüksek Askeri Şura toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınacak. İstanbul'da Yeni Kapı'da gerçekleştirilecek programlar kapsamında bazı yollar 14 gün boyunca trafiğe kapalı olacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ'la Irak Devlet Petrol Şirketleri Surma ve Noc arasında petrol boru hattının

İçişleri Bakanlığı 22 yılda nitelikli dolandırıcılık suçunu bulunduk düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 52 milyar lira işlem hacmi bulunan 250 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yasa teklifi inşallah önümüzdeki hafta partilerin ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek dedi. Son kurumcu İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinli topraklarını gasp ederken gözaltına alınan İsrail'in avukatı Yehuda Şimon, Filistinli'nin intikam için öldürdüklerini, topraklarını terk etmezlerse hepsini öldüreceklerini belirtti. İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanesinden kovdukları Filistinli kadın esiri, burası otel değil ifadeleriyle alay etti. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda bir çocuk 6 Filistinli gözaltına aldığı bildirildi. Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan ve 10 ülkenin sınırlarından geçerek Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'nin Sırbistanlı Bulgaristan kesiminde su seviyesinde düşüş devam ediyor. Ve son olarak spor, Tottenham, Sydney Süper Kupası'nda Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, Güney Sudan asıllı Amerikalı forvet Gabriel'le sözleşme imzaladığını açıkladı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çavdarısı Oğuz Korkut Ali yolunun 5 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İyidere İkizdere yolunun 26. kilometresinde meydana gelen yol göçmesi nedeniyle ulaşım teşkilaten kontrolü sağlanıyor. Kahramanmaraş İl sınırı Malatya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde üst yapımların çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan nerelerde ani yeğlen ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Bizi araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben sağ

0: iki evladım. Doğal olarak yetişen veya insanlar tarafından yetiştirilen ağaçlar, ağaçlıklardan oluşan yeşil alanlara orman diyoruz.
1: Dedeciğim, yalnızca ağaçların olduğu yerine orman diyoruz.
0: Orman yalnızca ağaç ve ağaçlıklardan oluşmaz. Ağaçların yanında su, toprak, otlar, çalılar, çiçekler, böcekler, kuşlar, mantarlar ve yaban hayvanlarıyla ayrı bir dünyadır.
1: Anladım dedeciğim. Ülkemizde orman çok mudur?
0: Evladım, dünyada bir ülkenin orman bakımından kendine yeterli olabilmesi için topraklarının en az %30'unun ormanlarla kaplı olması gereklidir. Ülkemizin ise yaklaşık %28'i ormanlarla kaplıdır. Bu bakımdan ülkemizdeki orman miktarı çoğu ülkeden iyidir. Fakat yeterli değildir.
1: Dedeciğim, o zaman ormanlarımızı nasıl çoğaltacağız?
0: Çok çok fidan dikeceğiz. Diktiğimiz fidanları koruyup büyüteceğiz.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

yolculuğumuzu sunuyoruz. 2 Ağustos Pazar günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Ağrı'nın doğu ilçeleri sağanak ve yok gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 3 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Ardahan çevreleri sağanak ve yok gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar, Mevki, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve yok gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise iç kesimlerde biraz artacak. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava takvim raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, 2 Ağustos Pazar günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey, gece kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Akşam saatlerine kadar güneyin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde. Güney, gece batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güneyde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde güneyde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey, gece kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde 4 ila 6. Güney, gece kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgmi.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu

geliniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: 5 dakika.
1: En Yolu Radyo'dan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün biraz bilardo üzerine konuşalım istedik. Bilardo sizce oyun mu yoksa spor mu? Istakaların önderliğinde deklere ettiğiniz yönlerde sözünüzü tutmaktan, kaybetmeyi bilmekten, her şeyi rağmen rakibinize, seyircinize, kullandığınız araç gereçlere saygı duymaktan geçen bir yolda farklı bir değer, bir bakış açısı, bir hayat görüşü, hatta bir sevda. Bilardo üzerine söyleyeceklerim aslında beni bile şaşırtıyor. Çocukluğumda bile topla oynamamış biri olarak büyüdüm ben. Spordan, sportif faaliyetlerden uzak durdum. Tahminlerimizin ötesinde irili ufaklı, içerisinde top olan hiçbir oyunla da aram olmadı. Basketbol gibi sizi zıplatarak uzamanıza sebebiyet verecek. Ya da voleybol gibi takım ruhunu ruhunuzda iletleyecek. Masa tenisi gibi reflekslerinizi daima diri tutacak sporlarda bunlara dahil. Gariptir ki hayat size bir şey sunarsa elinizin tersiyle bunu itmeyin derim. Çünkü siz ittikçe hayatın genel kuralı olarak itme ilmenize göre en kısa sürede sizden uzaklaşıp aniden arkadan dolanarak karşınıza çıkma şansı %99. Yani yo-yo gibi. Yıl 1988. O dönemler Ankara'da bilindik bir dansane furyası var. Ben de gidiyorum. Oyunumuzdaki tüm erkek arkadaşlar da bilardo oynuyorlar. Hatta ıstakalar yaptırıp salon kapatıp bizi de çağırıyorlar ama ön yargıya sahibim. Bilardo salonlarını izbe, perişan, alkollü ve sigara mekanları olarak gösteren filmlerin etkisiyle gitmem diyorum. İnat konusunda da çok sağlıyorum. Gerçekten de gitmiyorum. Yıl 1998. Siyah Sargılar o dönemlerde Türk prensi olarak dünyada anılır olmuş ama haberimiz bile yok. Geçmiş zaman olur ki o dershane arkadaşlarımla bağım sağlam, bilardoyla bağım hala yok. İlk orada yerle beni salona götürmeleriyle tanıştım bilardoyla. Hatta öyle ki bu işlerin içerisindeki birileri derneğini kurmuştum. Seni de üye yapalım dediler, ben anlamıyorum dedim ama üyeliği yaptılar. Davet ettiler, gitmedim. Öğretmeye çabaladılar, öğrenmedim. Kaçabildiğim kadar kaçtım, itebildiğim kadar ittim. Yıl 2000. İş yeriyle ilgili yaşadığım bir değişiklik sebebiyle neredeyse tüm çevrem değişti. Benim iş arkadaşlarımın hepsi bilardo ile ilgilenen klas insanlar ama dediğim gibi ön yargım var. Albert Einstein ne demişti? Ön yargıyı parçalamak, atomu parçalamaktan zordur. Yurt dışında oldukça popüler olan firmanın Türkiye'deki şirketlerine herkes bayılıyor böyle. Onlar spor diyor, ben reddediyorum. Böyle spor mu olur diye. Bana öğretmeye çalışıyorlar, yine kaçıyor. İş çıkışı hepsi toplanıyorlar. Şirketlerin toplantı salonlarında bile bilardo masaları var. Yani o derece önemsiyorlar. Ayıp olmasın diye gidiyorum ama yine ilgilenim. Bu arada seni saygılar, artık bir marka. Onu ben bile tanıyorum. Yıl 2007. Yine iş değişikliği, yine devlette memurum, bir amirim var. Amirimi de çok seviyorum. Adam iş çıkışları antrenmana gittiklerini söylüyor. Turnuvalar falan diyor ama anlamıyorum. Bilardo olması ihtimalini bile düşünmüyorum. Maçlarına davet etti. Bilardo oynayan yine aktif oyunculardan bir çevre. Hepsiyle dışarıda görüşüyorum. Seni saygıları artık tanımayan yok, reklamlara bile çıkıyor. Yine direniyorum. İstakara bir vuruş bile yapmayı heves etmiyorum. Bilardo masalarının renklerini bile bilmiyorum. 2016 yılına geldiğimizde kendimden olan bir seri olayın içerisindeyim. Bilardo oynamayabilirim ama bu spor hep karşıma çıkıyorsa en azından hakem olabilirim diyorum. O yerle bir olası ön yargılar yüzünden gitmediğim salonların temiz mavi duvarları, sigara içilebilen açık hava mekanları, yer yer loş ışıklandırılmış, masaların büyük bir intizamla yerleştirilmiş koordinatları ve temiz örtülü özenli hallerini görmezden gelmişim yıllarca. Büyük konsantrasyon gerektiren bu oyun, ister spor ister oyun olarak kabul edilsin fark etmez, bir keyiften öte daha güzel bir duygu olduğunu artık inanıyorum. Bilardo'nun bir matematik sanatı olduğunu düşünebilecekken küçümsemişim. Semih Saygınar ve turnuvalarda rastlaşmak artık ihtimal de değil. Tüm dünyada Türk adını şampiyonluklara taşıyanların, bilardo toplarını eze eze ülkemizi yükselttiğinin gururunu yaşamak için ben geç kalmış olabilirim. Saatlerce ayırdıkları zaman, defalarca yapılan yoruşlar ancak bir aşkın yolculuğunda ilerlenebilirse sizi bir yere getirir. Eğer başınıza böyle bir şey gelirse kabul edin. Eğer bir şey karşınıza defalarca çıkıyorsa ona bir şans verin. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar şans vereceğiniz bir olayınız olsun. Karşınıza sürekli çıkıyorsa hele özellikle buna dikkat ederek bir şans verin. Kulağınız da bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Saat 7.

Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 32, Bursa 33, Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ 31 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 37, Muğla 34 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 36 derece, Antalya 33, Burdur 35, Hatay 34, Isparta 35, Kahramanmaraş 37, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray ve Ankara 32 derece, Çankırı 34, Eskişehir 34, Karaman 32, Kayseri 33, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 32, Nevşehir 30, Yozgat 26, Niğde ve Sivas 33 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleriyle Ordu, Giresun, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 26, Bayburt 35, Çorum 30, Giresun 28, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 30, Sinop ve Tokat 31 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneybatıdan kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 35 derece, Ardahan 28, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 40, Erzincan 38, Erzurum 32, Hakkari 34, Iğdır 37, Kars 29, Malatya 39, Muş, Tunceli ve Şırnak 38 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 41, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 40, Şanlıurfa 42 ve son olarak Siirt 40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, bugün 2 Ağustos Pazar, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağarak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la Yeniada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güney kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzey kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzey kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.
Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı mevkidaşım Abbas Arakçı ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldık. Türkiye bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir ifadelerine yer verdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Alanya Tepe Mahallesi, Kocaeli Dilovası ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınlarının tamamen İzmir Buca yangınının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Yumaklı vatandaşlara yangınlara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunarak, dünden bu yana mücadele ettiğimiz Aydın Çine ve Balıkesir Susurluk yangınlarını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız devam ediyor. Yeşil vatan hepimizin, lütfen dışarıda ateş yakmayalım, yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım. En ufak bir duman veya alev gördüğümüzde 112 acil çağrı merkezine haber verelim. Bir kıvılcım bir ormanı yok edebilir ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, bu yüzden İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını açıkladı. Trump, İran ve bu ülkeyle görüşen diğer Orta Doğu ülkelerinin bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mutabakata vardığını, Amerika'nın yeni saldırı yapmamasını talep ettiklerini belirtti. Donald Trump, söz konusu anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması, İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesi içerdiğini vurguladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan sayı 28'e yükseldi. Peru'da turistleri taşıyan uçağın Nazca kenti kırsalındaki alana düşmesi sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi. Kazada kurtulan olmadığını ifade eden emniyet müdürü, elimizdeki bilgilere göre 11 yolcu ve 2 mürettebat hayatını kaybetti. Şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaştık açıklamasında bulundu. Temmuz Şehitler Köprüsü'nde belgesel dizi çekimleri kapsamında geçici trafik düzenlemesi yapılacak. Bu kapsamda çekimlerin güvenli şekilde yapılabilmesi için 3, 4 ve 5 Ağustos'ta gece saat 1 ila 5 saatlerinde köprünün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikameti trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Ve son olarak spor, Azerbaycan'da düzenlenen 17 yaş altı dünya güreş şampiyonasında mücadele eden Volkan Bilgin, 80 kilodaki bronz madalya müsabakasında Mısırlı rakibini 11-1 teknik üstünlükle mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu. Bu sonuçla milli takım, organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla kapattı. Haberleri sunduk.

0: son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 tam otoyolu Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle Niğde istikameti sol şerit halinde trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolu, Tireyolu Köprüsü İzmir istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Konya-Afyon-Karahisar yolu kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer kesiminden çift yönlü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Karahisarlı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerin uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan böyle bir şey demeyeyim. Seni vicdanınla baş başa bırak.

raporlusunuz. 2 Ağustos Pazar günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Ağrı'nın doğu ilçeleri sağanak, bulut gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 3 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Ardahan çevreleri sağanak, büyük gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar, Mevkii, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise iç kesimlerde biraz artacak. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava takvim raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sua indignidade e que ao seu esposar no mármore havia conseguido a fortunar de lugar retiros. Caridemis dava parte do vaso bruto, ou caridemis um doço, salmak negro piloto no salmak yaşlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzey doğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzey batıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeye gece kuzey ve kuzey doğudan 4 ila 6, yer yer 7. Akşam saatlerine kadar güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde. Güneye gece batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güney batıdan, sabah saatlerinde kuzey batıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzey doğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzey doğudan, doğusunda kuzey batıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzey batıdan, akşam saatlerinde doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeye gece kuzey ve kuzey doğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzey batıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney gece batı ve kuzey batıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzey doğudan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzey doğudan, doğusunda kuzey batıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeye gece kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5. Güneyinde 4 ila 6. Güneye gece kuzey ve kuzey batıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzey doğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine gelen müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

itiraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

0: akşamları yorgun olmasak da neden uykumuz gelir? Uyku, bedenimizin büyüyüp gelişmesi ve kendini yenilemesi için gereken temel bir olaydır. Bu nedenle her gün düzenli olarak uyumamız gerekir. Uyku saatlerimiz beynimizdeki özel bir bölgeden salgılanan ve melatonin adı verilen bir kimyasal madde tarafından kontrol edilir. Melatonin gece ya da karanlıkta salgılanır ve uykuya geçmemizi sağlar. Bu nedenle yorgun olmasak bile hava kararıp gece olduktan sonra uykumuz gelir. Hava aydınlandıktan sonra melatonin salgılanması azalır ve uykudan uyanırız.
1: Biliyor muydunuz?
0: Piller neden doğaya zarar verir? Piller, içlerindeki kimyasal maddelerin tepkimeye girmesiyle açığa çıkan kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Ancak bir süre sonra piller biter. Bazı pillerde civa, nikel, kadmiyum gibi zehirli kimyasal maddeler bulunur. Lityum piller, büyüme piller, nikel kadmiyum piller bu tür pillerdendir. Bu pillerin rastgele çöpe atılması doğaya zarar verir. Çünkü içlerindeki kimyasal maddeler toprağa, suya, havaya karışarak canlıların hastalanmalarına ve zehirlenmelerine neden olur. Bu nedenle atık pillerin geri dönüşüm merkezlerine iletilmeleri gerekir. Bu amaçla atık pil kutularında biriktirilirler. Yakın çevrenizde bir atık pil kutusu varsa siz de biten pillerinizi oraya atabilirsiniz.
1: Biliyor muydunuz?
0: Silgi nasıl bir yapıya sahiptir? Kurşun kalemle yazdıklarımızı nasıl silebiliyoruz? Silgi çoğunlukla yapay kauçuktan yapılır. Ayrıca vinil ya da plastikten yapılan silgiler de vardır. Gel gelelim silginin kurşun kalemle yazılan bir yazıyı nasıl sildiğine. Kurşun kalem, ucu grafit adı verilen bir maddeden yapılır. Grafit, kurşuni siyah renkte ve gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikli bir yapıya sahiptir. Kurşun kalemle kağıda yazı yazdığımızda bu küçük tanecikler kağıdın yüzeyindeki liflere bağlanır. Biz bunu kağıdın yüzeyindeki bir iz olarak görürüz. Bu izi silmek istediğimizde silgiyi kağıda sürteriz. Silgi yüzeydeki kağıt liflerini yerinden kaldırır. Bu sırada kağıttaki kurşun kalem izi de silinmiş olur.
1: Biliyor muydunuz?
0: Hapşırdığımız zaman kalbimiz de dahil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarımızın bir an için durduğunu, hipopotamların insandan daha hızlı koştuğunu, insanların beyinlerinin %10'unu kullandığını, Güney Kore'nin başkenti Seul'un Kore dilinde başkent anlamına geldiğini, meşe ağaçlarının 50 yaşına gelmeden meşe palamudu vermediklerini, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Ukiah kentinde bulunan ve 112,8 metre uzunluğunda olan ağacın dünyanın en uzun ağacı olduğunu, dünyada en çok kullanılan ismin Muhammed olduğunu

Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 32, Bursa 33, Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ 31 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 37, Muğla 34 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 36 derece, Antalya 33, Burdur 35, Hatay 34, Isparta 35, Kahramanmaraş 37, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray ve Ankara 32 derece, Çankırı 34, Eskişehir 34, Karaman 32, Kayseri 33, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 32, Nevşehir 30, Yozgat 26, Niğde ve Sivas 33 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleriyle Ordu, Giresun, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 26, Bayburt 35, Çorum 30, Giresun 28, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 30, Sinop ve Tokat 31 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneybatıdan kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 35 derece, Ardahan 28, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 40, Erzincan 38, Erzurum 32, Hakkari 34, Iğdır 37, Kars 29, Malatya 39, Muş, Tunceli ve Şırnak 38 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 41, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 40, Şanlıurfa 42 ve son olarak Siirt 40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ağustos Pazar, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu sabah saatlerinde güneybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güney kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı mevkidaşım Abbas Arakçı ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede, yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldık. Türkiye bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir ifadelerine yer verdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Alanya Tepe Mahallesi, Kocaeli Dilovası ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınlarının tamamen İzmir Buca yangınının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Yumaklı vatandaşlara yangınlara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunarak, dünden bu yana mücadele ettiğimiz Aydın Çine ve Balıkesir Susurluk yangınlarını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız devam ediyor. Yeşil vatan hepimizin, lütfen dışarıda ateş yakmayalım, yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım. En ufak bir duman veya alev gördüğümüzde 112 acil çağrı merkezine haber verelim. Bir kıvılcım bir ormanı yok edebilir ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, bu yüzden İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını açıkladı. Trump, İran ve bu ülkeyle görüşen diğer Orta Doğu ülkelerinin bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mutabakata vardığını, Amerika'nın yeni saldırı yapmamasını talep ettiklerini belirtti. Donald Trump, söz konusu anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması, İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesi içerdiğini vurguladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan sayı 28'e yükseldi. Peru'da turistleri taşıyan uçağın Nazca kenti kırsalındaki alana düşmesi sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi. Kazada kurtulan olmadığını ifade eden emniyet müdürü, elimizdeki bilgilere göre 11 yolcu ve 2 mürettebat hayatını kaybetti. Şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaştık açıklamasında bulundu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde belgesel dizi çekimleri kapsamında geçici trafik düzenlemesi yapılacak. Bu kapsamda çekimlerin güvenli şekilde yapılabilmesi için 3, 4 ve 5 Ağustos'ta gece saat 1 ila 5 saatlerinde köprünün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikameti trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Ve son olarak spor, Azerbaycan'da düzenlenen 17 yaş altı dünya güreş şampiyonasında mücadele eden Volkan Bilgin, 80 kilodaki bronz madalya müsabakasında Mısırlı rakibini 11-1 teknik üstünlükle mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu. Bu sonuçta milli takım organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla kapattı. Haberleri sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 tam otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle Niğde istikameti sol şerit halinde trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolu, Tireyolu Köprüsü İzmir istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar yolu kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer kesiminden çift yönlü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Karahisarlı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yönünün parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var, adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
2: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
1: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
3: Herkese selam. Benim de bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme görevlisi olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Buralarla çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sararak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
1: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarınızla paylaştığınızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için 0 atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programı başladı. Saatler 10'u gösterene dek kumanda masasında çalışma arkadaşım Fatma Bural. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Sizlere eşlik edeceğiz değerli dinleyenlerimiz. Evet, haftanın her günü olduğu gibi 8 haber kuşağının ardından başlayan basında gündem programımızda bugün de yine gazete başlıklarını sizlerle buluşturacağız. Güzel şarkı aralarımız olacak. 22 santigrat derecelik açık bir Ankara sabahından tüm yurda yurt dışına sevgiler, selamlar, saygılarımızla.

Evet, güzel bir şarkı arasının ardından programımızla birlikteliğimiz sürüyor değerli dinleyenlerimiz. Hava sıcaklıkları yurdun iç kesimlerinde biraz artacak. Genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun güney ve doğu bölgelerinde ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Bugün yani 2 Ağustos Pazar günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bolu, Karabük, Rize, Artvin ve Kars çevreleriyle, Ordu, Giresun ve Ardahan çevreleri, ayrıca Trabzon'un iç kesimleriyle, Ağrı'nın doğu ilçeleri, sağanak ve yol gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'da kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde, güneyli yönlerden kuvvetli esecek. 3 Ağustos Pazartesi günü yani yarın ise yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Ardahan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Evet, bugünü ve yarını özetledik değerli dinleyenlerimiz. Hava sıcaklıkları ve yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hem 2 Ağustos Pazar günü bugün yani, hem de 3 Ağustos Pazartesi günü nasıl bir havaya uyanacağız veya nasıl bir hava yaşayacağız özetledik. Yağışlardan, rüzgarlardan söz ettik özellikle. Evet, büyük kent merkezlerimizde günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerinden de söz edelim. Balıkesir'de bugün en yüksek 33 santigrat derece, yine Bursa'da da 33 santigrat derece olmasını bekliyoruz. İstanbul'da 30, Çanakkale'de 32, Kocaeli'de 31, Yalova'da 30 santigrat derece olacak. Trakya illerinde Tekirdağ'da 31, Kırklareli'de yine 31, Edirne'de ise 34 santigrat derece olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığının en yüksek. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Özellikle İzmir çevrelerinde bugün hava sıcaklıkları 35 santigrat dereceyi gösterecek. Aydın'da 40, Denizli'de 38, Manisa'da 37 santigrat derece olacak. Muğla'da ise hava sıcaklığı en yüksek 34 santigrat derece olacak bugün. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu, açık. Özellikle Adana çevrelerinde hava sıcaklıkları 36 santigrat dereceyi bulacak. Hatay'da 34, Antalya'da 33, Mersin'de 34. Bölgede en yüksek hava sıcaklığı Kahramanmaraş'ta 37 santigrat derece olacak. İç Anadolu bölgesi de az bulutlu ve açık olacak. Eskişehir 34, Ankara bugün en yüksek 32 santigrat derece. Konya'da da hava sıcaklığının 32 santigrat derece olmasını bekliyoruz. Sivas'ta ise 33 derece. Evet, Karadeniz'in batı bölümünde ise zorluk 26 santigrat derece olacak bugün. Kastamonu'da hava sıcaklığı 32, Bolu'da 30, Bartın'da yine 32 santigrat derece olmasını bekliyoruz hava sıcaklığının. Evet, biraz daha Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünden söz ederek devam edelim programımızı. Tokat çevresinde hava sıcaklığı bugün en yüksek 31 santigrat derece olacak. Samsun'da 30, Trabzon'da 27, Rize'de 28, Ordu'da 28 yine. Çorum 30 santigrat derece, Artvin 26, Amasya 33, Giresun 28 santigrat derece olacak bugün en yüksek. Evet, son iki bölgemizden günlerimizi de paylaşalım. Ardahan'da hava sıcaklığı 28, Elazığ'da 40, Erzurum'da 32, Iğdır'da 37, Kars'ta 29, Malatya'da 39, Van'da 31 santigrat derece olacak hava sıcaklığı bugün en yüksek. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır'da 41, Gaziantep'te 38, Şanlıurfa'da 42 santigrat derece, Mardin'de ise 40 santigrat derece olmasını bekliyoruz hava sıcaklıklarının. Evet, yurt genelinde özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu illerden söz etmeye çalıştık. Yine nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu illerin yanı sıra da bazı illerimizden günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sizlerle paylaştık. Güzel bir şarkı arasına gidelim, ardından trafikteki son durumu paylaşacağız.

Konuşmasında gündem programında hava sıcaklıklarıyla, hava durumuyla başladık değerli dinleyenlerimiz. Dilerseniz şimdi de trafikteki son durumdan söz edelim. İstanbul'la başlayalım, Ankara'yla devam edelim. Megakent'te şu an için bir önceki saate göre değişikliğin %42 oranında daha yoğun olduğunu belirtelim. Ancak şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu yalnızca 30 kilometre. Özellikle biraz daha katkımız olması düşüncesiyle biraz daha geç paylaşmaya özen göstermiştik. Ancak İstanbul'da yollar şu an için oldukça açık. 10 dakikanın üzerine çıkan herhangi bir yoğunluk görmüyoruz. 10'ar dakikalık sürelerin ise yaklaşık 5-6 kilometreden başladığını belirtmekte fayda var. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara'da da beklentimiz pazar günü sakin olması yönünde. Hemen başkent Ankara'nın da en güncel trafikteki durumunu paylaşalım. Bir önceki saate göre %172 oranında daha yoğun olsa da şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu yalnızca 18 kilometre. Ana yollarda oldukça akıcı bir trafik gözlemliyoruz. Zamanlamalardan söz edecek olursak 8 kilometrelik mesafede 10 dakikalık bir yoğunluk var. Bu da hiçbir şey. Ümitköy Kavşağı'ndan Bağlar Caddesi Orhan Kavşağı'na kadar ki 8 kilometrelik mesafe 10 dakikalık süre zarfında kat ediliyor başkent Ankara'da. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz. Lütfen emniyet kemerleriniz takılı olsun. Lütfen trafikte seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenmeyin değerli dinleyenlerimiz. Evet, yalnızca trafik kazalarına sebebiyet verilmiyor. Trafikte ciddi yoğunluğun sebebi de, trafik akışını bozma sebebi de cep telefonu kullanımı. Bu konuda biraz daha hassas davranmayı sizlere hatırlatıyoruz. Toplu yaşamın kurallarını, gerekliliklerini lütfen yerine getirelim diyelim. Ve evet, çöp konusundan da söz etmeden sonlandırmayacağız. Karayollarımız, sokaklarımız, caddelerimiz çöpümüz değil. Lütfen çöpümüzü bir çöp kutusu bulana kadar muhafaza edelim. Araçlarımızdan atılan çöpler oldukça kirli ve çirkin bir görüntü oluşturuyor. Evlerimizde yapmadığımız şey lütfen sokaklarımızda, caddelerimizde de, karayollarımızda da yapmayalım diyerek devam edelim gazete başlıklarıyla. 2 Ağustos pazar gününün Hürriyet gazetesinde ona başlık: 10 yıl sonra kıskıvrak. 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldıran 37 kişilik FETÖ'cü suikast timinin tek firarisi Burkay Karatepe yakalandı. Karatepe kameralardan kaçmak için aşırı hassas davranınca yakayı ele verdi. FETÖ'cü Burkay Karatepe'yi yakalamak için en son görüldüğü yer olan Afyonkarahisar'da 6 ay önce yeni bir çalışma başlatıldı. Şehirdeki tüm güvenlik kameraları incelemeye alındı. Sürekli şapka ve bere takan, kameraların az gördüğü yerleri tercih eden, yüzünü kameralardan gizlemeye çalışan bir kişi dikkati çekti. Bazı günler kendisine kağıt toplayıcısı süsü veren bu kişi takibe alındı. Takip sırasında bu gizemli kişinin firari suikastçı eski yüzbaşı Burkay Karatepe olduğu anlaşıldı. Karatepe kaldığı evde yakalandı. Evde yüklü miktarda Türk lirası, döviz, altın, sahte kimlikler, bir tuşlu 3 cep telefonu, çeşitli dokümanlar, 1 gram eroin ve dijital materyaller ele geçirildi. Burkay Karatepe'nin deşifre olduğunu anladığı, kaçış planı yaptığı belirlendi. Bu evde yakalanan Burkay Karatepe Muğla'ya götürüldü denmiş. Helikopter pilotu olan eski yüzbaşı Karatepe 10 yıldır kırmızı bültende aranıyordu. Başına 20 milyon lira ödül konulan Karatepe sorgulanırken Afyonkarahisar'da ona yardım ettiği belirlenen ÖA isimli bir kişi daha gözaltına alındı. Ormanlar cayır cayır başlığı atılmış. Evet, 4 gün önce başlayan Aydın Çinli'deki orman yangını dün büyük ölçüde kontrol altına alındı.

yükseldi. Balıkesir'in Marmaris, düzeltiyorum, Balıkesir'in Marmara ilçesinde dün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Kaynak yaparken yangına yol açan bir kişi gözaltına alındı. Balıkesir, Erdek, Antalya'nın Alanya, İzmir, Buca ile Kocaeli, Bilobası ve Şırnak'ta dün orman yangınları çıktı denmiş. Gördüğünüz sayfada bu haberin ayrıntıları. Kısa bir aranın ardından birlikteliğimiz sürecek.

çocuğu öldüresiye dövdü başlığı var. Mersin'de Mehmet Erken'in kovaladığı 4 çocuk markete sığındı. Peşlerinden giden Erken yakaladığı çocuklardan 11 yaşındaki Mehmet Ali Bey'i feci şekilde dövdü. Havaya kaldırıp yere vurdu. Çocuğun omurumluğu çatladı. Dişi kırıldı. Yanakları ağız içinden patladı. 11 yaşındaki çocuğu böyle döven Mehmet Erke kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı denmiş. Evet, olacak iş değil. Sizin dijital ikiziniz var mı? Başlığı Furkan Burak haberi. İlk kez 2025'te gündeme gelen dijital ikiz nedir? Bilgisayar ortamında sizin genetiğinizi, bağırsak floranızı, metabolizma hızınızı ve yaşam tarzınızı öğrenen sanal bir kopyanız oluşturuluyor. Tüm verileriniz bu ikizinize yükleniyor. Yapay zeka desteğiyle beslenmeniz ve tedavileriniz dijital ikizinizdeki kayıtlara bakılarak yönetiliyor denmiş. İkinci sayfada bu haberin ayrıntıları. Elbette bu kadar dünya nüfusu varken pek de insanların daha sağlıklı olması düşünülür mü? Soru işareti. Devam edelim. 40 yıllık terörü artık bitiriyoruz başlığı var. Erdoğan, 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan terörün çözülmesi için milletimizde beklenti var. Bunu da Cumhur İttifakı ve siyasi destekle başaracağımıza inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da partisinin il danışma meclisi toplantısında konuştu. Terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Terörsüz Türkiye sürecini bugüne kadar getirdik. Yasa teklifinin meclise gelmesiyle ivme kazanacağını düşünüyoruz. Süreci bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz ve menzilimize ulaştıracağız. Terörü ortadan kaldıracağız denmiş. 10. sayfada bu haberin ayrıntıları. Hep birlikte huzura ereceğiz başlığındaysa yeni parti lideri Özel, tutuklu belediye başkanları için İstanbul'da düzenlenen 500 gündür süren hukuksuzluğa karşı adalet için giriyoruz programında konuştu. Millet ayaktadır, Türkiye ayaktadır, zafer çok yakındadır, bu zor günler eninde sonunda bitecek, hep birlikte huzura ereceğiz, sevdiklerimize kavuşacağız, hak ettiğimiz gibi bir yönetime elbette kavuşacağız, bu zor günler... Bu zor günleri tarih yazacak, tarih. Onun sayfada haberin ayrıntıları. Fazla televizyon izlemek beyni küçültüyor. Son sayfada bu haberin ayrıntıları paylaşılmış. Lezzetin sırrını anlattı. Başlığındaysa. İki farklı restoranla Michelin yıldızı alan ve NATO zirvesinde First Lady'lerin menüsünü hazırlayan şef Osman Sezener'le Urla'da buluştuk ve gastronomi dünyasındaki eğilimleri konuştuk diyor Zeynep Bilgehan Hey Gidi Yıllar köşesinde. Osman Sezener çocukluğunda her yaz babasının restoranında çalışarak mesleğe giriş yapmış deniyor. Lezzetin sırrını anlattı başlığında.

Tom Holland hem sinema dünyasında büyük ses getiren Odise'de hem de geçen cuma vizyona giren Örümcek Adam yepyeni bir günde boy gösteriyor denmiş. Gişede kendisiyle yarışıyor başlığıyla Hazan Aköz Işık'ın haberi. Evet, Hürriyet gazetesinden başlıkları

son başlıklar. Beni seçmezseniz Septe'de yaşarsınız. Fas'la İspanya anlaştı. Septe'ye geçen mültecilerin 69.500'ü Fas'a döndü. Amerika Birleşik Devletleri Trump, İspanya'nın Afrika'daki toprağı Septe yaşanan mülteci vakasını iç siyasette kullandı vermiş. Trump, İspanya'da yaşanan felaketi izledim. Yüz binlerce insanın bir ülke işgal etmesi gibiydi. Eğer Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçiler kazanamazsa aynı tablo daha korkunç boyutlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanacak dedi. 12. sayfada haberin ayrıntıları. Evet, Hürriyet gazetesini burada sonlandırıyoruz. Programımızın ilk bölümü de sonlandı. Saat başında en güncel hava durumu ve haberlerle çalışma arkadaşım sevgili Fatma Vural sizlere eşlik edecek. Ardından programımızın ikinci bölümü kaldığı yerden tüm hızıyla sürecek. Sakın bir yere ayrılmayın. 9 Haber Kuşağı'nın ardından basında gündem programı sürecek.

sayın dinleyiciler, bugün 2 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 32, Bursa 33, Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ 31 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 37, Muğla 34 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 36 derece, Antalya 33, Burdur 35, Hatay 34, Isparta 35, Kahramanmaraş 37, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray ve Ankara 32 derece, Çankırı 34, Eskişehir 34, Karaman 32, Kayseri 33, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 32, Nevşehir 30, Yozgat 26, Niğde ve Sivas 33 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleriyle Ordu, Giresun, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 26, Bayburt 35, Çorum 30, Giresun 28, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 30, Sinop ve Tokat 31 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneybatıdan kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 35 derece, Ardahan 28, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 40, Erzincan 38, Erzurum 32, Hakkari 34, Iğdır 37, Kars 29, Malatya 39, Muş, Tunceli ve Şırnak 38 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 41, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 40, Şanlıurfa 42 ve son olarak Siirt 40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: dizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ağustos Pazar, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusu güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusu güney doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güney batıdan 3 ila 5, doğusu güney doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la Yeniada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güney kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzey kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzey kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme'de Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı mevkidaşım Abbas Arakçı ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldık. Türkiye bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir ifadelerine yer verdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Alanya Tepe Mahallesi, Kocaeli Dilovası ve Balıkesir Marmara arasındaki orman yangınlarının tamamen İzmir Buca yangınının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Yumaklı vatandaşlara yangınlara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunarak, dünden bu yana mücadele ettiğimiz Aydın Çine ve Balıkesir Susurluk yangınlarını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız devam ediyor. Yeşil vatan hepimizin, lütfen dışarıda ateş yakmayalım, yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım. En ufak bir duman veya alev gördüğümüzde 112 acil çağrı merkezine haber verelim. Bir kıvılcım bir ormanı yok edebilir ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, bu yüzden İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını açıkladı. Trump, İran ve bu ülkeyle görüşen diğer Orta Doğu ülkelerinin bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mutabakata vardığını, Amerika'nın yeni saldırı yapmamasına talep ettiklerini belirtti. Donald Trump, söz konusu anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması, İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesi içerdiğini vurguladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle Erzurum'da Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan sayı 28'e yükseldi. Peru'da turistleri taşıyan uçağın Nazca kenti kırsalındaki alana düşmesi sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi. Kazada kurtulan olmadığını ifade eden emniyet müdürü, elimizdeki bilgilere göre 11 yolcu ve 2 mürettebat hayatını kaybetti. Şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaştık açıklamasında bulundu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde belgesel dizi çekimleri kapsamında geçici trafik düzenlemesi yapılacak. Bu kapsamda çekimlerin güvenli şekilde yapılabilmesi için 3, 4 ve 5 Ağustos'ta gece saat 1 ila 5 saatlerinde köprünün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikameti trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Ve son olarak spor, Azerbaycan'da düzenlenen 17 yaş altı dünya güreş şampiyonasında mücadele eden Volkan Bildin, 80 kilodaki bronz madalya müsabakasında Mısırlı rakibini 11-1 teknik üstünlükle mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu. Bu sonuçla milli takım organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla kapattı. Haberleri sunduk.

0: ve son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 tam otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle Niğde istikameti sol şerit halinde trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolu, Tireyolu Köprüsü İzmir istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Konya-Afyon-Karahisar yolu kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer kesiminden çift yönlü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Karahisarlı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor, oyatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5T üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız yere küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın.

ikinci bölümü kaldığı yerden tüm hızıyla sürüyor değerli dinleyenlerimiz. Evet, hava sıcaklıkları şu an için Ankara'da beklenen en yüksek 32 santigrat derece. Şu an 23-24 santigrat derece olduğunu, açık olduğunu havanın belirtelim. Programımızın ilk bölümünde de bahsetmiştik, hava sıcaklıkları yılın iç kesimlerinde biraz artacak. Genellikle mevsim normalleri civarında. Bugün güney ve doğu bölgelerinde ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Bugün yılın kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ordu, Giresun'da Trabzon'un iç kesimleri, ayrıca Ağrı'nın doğu ilçeleri, sağanak ve gürültülü, sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'da kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli esecek. 3 Ağustos Pazartesi günü, yani yarın, yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in iç kesimleri demek daha doğru olacak. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Evet, hava sıcaklıklarına dair yurdun iç kesimlerinde biraz artacak dedik. Genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun güney ve doğu bölgelerinde ise mevsim normalleri üzerinde seyredeceğinden söz ettik değerli dinleyenlerimiz. Gazete başlıklarımızla devam edelim. Milliyet gazetesinde F-16'lara özgür güç. Savaşan şahinler için meteorun muadili olacak yerli ve milli görüş ötesi füzeleri Gökhan ve Gökbora gelecek. Hava kuvvetleri ilave güç kazanacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin mevcut hava gücü büyük ölçüde 240'ın üzerindeki F-16 savaş uçağına dayanıyor. Hava kuvvetleri yakın gelecekte görüş ötesi hava muharebesinde hem nicelik hem de insansız uçaklarla sürü konseptine dayalı 6. nesil harekat kapasitesinin öne çıktığı bir kabiliyete de sahip olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava gücünde önümüzdeki 20 yıl içinde varlığını sürdürmesi beklenen F-16 savaş uçakları Özgür projesiyle Meteor muadili Gökhan ve Gökbora görüş ötesi hava füzelerini atabilecek. Sıvı Ramjet motora sahip Gökhan'ı Kaan ve Kızılelman'ın yanı sıra Özgür F-16'lar atabilecek. Katı Ramjet motora sahip Gökbora ise ağırlıklı olarak Kaan ve Kızılelman'ın hayalet özelliğini kullanacağı görevler için planlandı. Hava kuvvetlerinde nicel üstünlüğü bir süre daha koruyacak olan Özgür F-16'lar 2030'dan itibaren Gökhan ve Gökbora'ya füzelerini atma kabiliyetiyle ilave bir kuvvet çarpanı oluşturacak. Aydın Hasan'ın haberi 9. sayfada ayrıntılarıyla yer bulmuş. Son başlığı da okuyalım. F-16'lar Yunanistan'ın envanterinde yer alan Rafale jetlerinden fırlatılabilen görüş ötesi füze meteorlu aratmıyor. Düzeltiyorum. Rafale jetlerinden fırlatılabilen görüş ötesi füzesi meteoru atamıyor. Meteor füzesi şartlara göre 100 ila 200 kilometre arasında değişen bir operasyonel menzile sahip. Kaçılması imkansız bölge mesafesi açısından da dünyanın en etkili hava füzesi olarak nitelendiriliyor denmiş haberin ayrıntıları. 9. sayfada yer alıyor. Ana başlığı okuduk Milliyet gazetesinde. Devam edeceğiz kısa bir

artık güzel bir şarkı arasının ardından devam ediyoruz. Milliyet gazetesinde İstanbul'a kiralık ev müjdesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında katılımcılara hitap etti. Eylül ayında İstanbul'da kiralık ev projesinin başlatılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kira sözleşmelerinin 3 yıllık olacağını ifade etti. Zor günler bitecek başlığı Yeni Parti Genel Başkanı Özel, İstanbul'da düzenlenen yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, belediye başkanlarımızın tutuklanmasının üzerinden 500 gün geçti. Bu meydan bir kişi eksilmedi, İstanbul geri adım atmadı, bu zor günler eninde sonunda bitecek dedi. 8. sayfada haberin ayrıntıları. Evet, 3. yolcular hamlesi başlığı var. CHP'de parti içi muhalefet kurultayın bir an önce yapılmasında Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmamasını istiyor. Üçüncü yolcular olarak adlandırılan grup bu yönde bildiri yayınlamaya hazırlanırken genel merkez yönetimi söz konusu girişimi önünü kesmek için kurultay takvimi açıklanmasını öne çekmeyi planlıyor. Genel merkez yönetimi söz konusu girişimin önünü kesmek için kurultay takvimi açıklamasını öne çekmeyi planlıyor. Mehtap Gökdemir'in haberi 8. sayfada haberin ayrıntısı.

Ceuta'da kriz söndü başlığı, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kentinde yaşanan mülteci krizi yatışırken olay Avrupa'da endişeyle takip edildi ve tartışmalara neden oldu. Dün itibariyle bölgeye geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 69.500'ünün Fas'a geri döndüğünün tahmin edildiği, ölü sayısının ise 67'ye yükseldiği bildirildi. İspanya düğümünün mavi beyaz iplikleri başlığında Özel Şenlir'in haberi, Fas'ın kendi çıkarı için Madrid'le karşı karşıya gelmesi söz konusu değil. Fas kralı İbrahim anlaşmalarına katılma kararı alınca önce Amerika Birleşik Devletleri sonra da İsrail Fas'ın Batı Sahra'daki haklarını resmen tanıdı. İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme politikasına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kurduğu Kudüs Komitesi'nin de başkanı Fas kralı, İsrail'le görünen ilişki yok. Buna karşın Fas, İsrail'den sadece devasa silah ithalatı yapmıyor, çeşitli şirketler aracılığıyla ortaklıklar kuruyor denmiş. Evet, Özel Şenlir'in yorumu, ana sayfaya taşınan bölümüyle paylaştık. Dünya şampiyonu oldular başlığı İstanbul'da yaşayan 4. sınıf öğrencisi Ali Koç'la 5. sınıf öğrencisi Sida Cem Kılagöz, Roma'daki Uluslararası STEM Olimpiyatlarında matematikte dünya şampiyonu oldu. Sida Cem aynı zamanda yaklaşık 40 Asya ülkesinin ve 3000'in üzerinde öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Simok Olimpiyatlarında dünya üçüncülüğü elde etti. Tebrik ediyoruz genç kardeşlerimizi. Henüz 4. ve 5. sınıftalar. Başarıları daim olsun. Sınıf arkadaşları veya arkadaşları da onları gözlemledikçe kendileri de daha iyisini yapma konusunda ilham alsınlar, motive olsunlar diyelim. Kısa bir aranın ardından birlikteliğimiz sürecek.

darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar arasında yer alan ve kırmızı bültenle aranan terörist Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da yakalandı, sürekli kılık değiştiren zanlının yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçmak istediği öğrenildi. 10. sayfada haberin ayrıntıları, Hürriyet gazetesinde daha ayrıntılı biçimde yer verilmişti, bu haberi paylaştık. Gözler Trump'ın kararında Amerika Birleşik

birleşikleriyle İran arasında bir anlaşma sağlanmasına yönelik diplomatik çabalar sürerken, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi anlaşmaya yanaşmayan İran'a karşı sert bir müdahale planlıyor. Amerika Birleşik Devletleri basınındaki haberlere göre çatışmayı tırmandıran seçenekleri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a sunuldu ve uzun uzun tartışıldı. Başkanın onayını bekleyerek bölgeye daha fazla askeri varlık sevk edildi. 10. sayfada haberin ayrıntıları.

başka başlıkla devam ediyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Asırlık Gece isimli belgesel dizi çekimleri nedeniyle 3-4-5 Ağustos'ta gece yarısından sonra veya günün ilk saatlerinde diyebiliriz, 1-5 saatleri arasında geçici trafik düzenlemesi yapılacak. Bu kapsamda köprünün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikameti trafiğe kapatılacak. Bir kez daha tekrar edelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Asırlık Gece isimli belgesel dizi çekimleri nedeniyle 3-4-5 Ağustos'ta 1-5 saatleri arasında geçici trafik düzenlemesi yapılacak. Bu kapsamda köprünün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikameti trafiğe kapatılacak. Yani bu gece saatlerinden itibaren 1 ile 5 arasında yine takip eden günlerde Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan ve Salı'yı da Çarşamba'ya bağlayan günlerde 1 ile 5 arasında köprünün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikameti trafiğe kapatılacak. Özellikle İstanbul'daki dinleyenlerimize veya İstanbul'a gidecek dinleyenlerimize dikkatle duyuralım. Yangında sessiz kahraman başlı. Muğla'daki orman yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından isimsiz kahramanlar bir kez daha gündeme geldi. Muğla Valiliği Seydikener'de dozeriyle alevlerin önüne geçerek yangının yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek için büyük fedakarlık gösteren dozer operatörü Musa Kaplan'ın mücadelesini kamuoyuyla paylaştı. Kenan Gürbüz'ün haberi 4. sayfada yer almış. Evet, Musa Kaplan ve ismini bilmediğimiz onlarca yüzlerce vatanpervere müteşekkiriz. Yurdun bir ağacının dahi yanmaması konusunda gayret gösteren her orman işçimize, her vatandaşımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz diyelim ve bir başka haberle devam edelim. Begonillerle yazılan Bodrum, Cevat Şakir'in mavi sürgünü yıllar içinde Bodrum'u begonillerle, mimozalarla süslediği bir bahçeye dönüşür. Bugün Bodrum'un beyaz evlerinin arasından dolaşarak Halikarnas balıkçısının orada ektiği tohumların izini sürüyoruz denmiş Milliyet Pazar Ekim'de paylaşılmış haberin ayrıntıları. İzmirli Homeros başlığı. Klasik filolojinin 20. yüzyıldaki en büyük otoritelerinden Martin L. West, Homeros destanının dil yapısını detaylı bir şekilde irdeler. West, metinlerindeki unsurların eski bir lehçe fosili kalıntısı olduğunu, bu antik kalıntı üzerine de İon lehçesinin oturtulduğunu ve bu dilsel katmanlaşmanın ancak Batı Anadolu kıyı şeridinde, özellikle Simirne, İzmir çevresindeki Ayol, İon temas bölgesinde olabileceğini belirtil. Burada benim nazarımda Homeros'u benim diyen her İzmirli kadar İzmirli yapmaya yetmekte demiş Milliyet Kültür Sanat Ekin'de Mesut Alp. Hapis bile yatarım başlığı. Evet, dün Fenerbahçe'nin olağan divan kurulu toplantısı vardı. Saat 10.30'da başladı. Saat 14.30'a kadar sürdü değerli dinleyenlerimiz. Öncelikle Fenerbahçe üyeliğinde 50. yılını dolduranlara plaket takdim edildi. Ardından yöneticiler 1,5 aylık sürede yapılanları, icra edilenleri paylaştılar. Mali durumdan söz ettiler. Aziz Yıldırım'ın özellikle yine kaldığı yerden projeleriyle devam ettiğini bir kez daha izledi Fenerbahçeliler ve futbol severler. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kızı yazla ilgili yorum yapanlara ateş püskürdü. Avukatlarım onları savcılığa şikayet edecek. Devlet bir şey yapmazsa bakın evlerine giderim. Korkmam hiçbir şeyden, hapse de giderim.
rahat yatarım. Orada rahat ediyor adam ifadelerini kullandı. Evet, orada rahat ediyor adam ifadelerini kullandı. Daha önce de cezaevinde 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasıyla birlikte yatmış bir spor adamı. Belki de bu konuda efsaneleşen bir isim Aziz Yıldırım. Hem Fenerbahçe'de yaptıklarıyla hem de ne şikesi memleket elden gidiyor sözüyle çok fazla şekilde toplumun kesimlerini de harekete geçirmişti, canlandırmıştı. FETÖ'cülere karşı evet yeniden son dönemlerde her ne kadar sevimli bir çocuk olsa da yazla ilgili paylaşımlar konusunda oldukça giyiminden, kuşamından bahseden hem Fenerbahçe taraftarı olduğunu iddia eden kimselerin çirkin söylemleriyle birlikte, gruplardaki yazışmalarıyla birlikte Aziz Yıldırım bu konudaki hassasiyetini bir kez daha hatırlatmış ki evlatlarımız kıymetli, evlatlarımız bizim geleceğimiz, onlarla ilgili çok küçük yaşlarda söylenen sözler, yaklaşımlar onların gelişimini ve geleceğini etkiliyor. Bu konuda yalnızca hassasiyet göstermemek lazım. Hassasiyetin yanı sıra insanlığını unutan kimselere de bu konularda hukuki anlamda dersler verilmesi lazım. Aziz Yıldırım kızı Yaz'la ilgili yapılanlara ateş püskürdü haberi. Avukatlarım onları savcılığa şikayet edecek yorumunu paylaşmış haberde. Evet, son haberimizde evet, Beşiktaş'ın efsane başkanı ile ilgili haber var. Seba'nın evi kimin olacak başlığını hemen okuyalım, ardından sonlandıralım programımızı. Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, ölümünün 11. yılında 5 Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte 21 kupadan oluşan eşsiz mirasından sonra akaretlerdeki dairesiyle de veraset davalarının gündemine geldi. 88 yıllık yaşamında evlenmeyen, çocuk sahibi olmayan Seba'nın miras hakkı için yargıya taşındı deniyor. Atilla Gökçe, yine duayen isimlerden Atilla Gökçe yazmış spor sayfasında haberin ayrıntıları. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Fatma Vural, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Göker. Tüm dinleyenlerimize sağlıklı, mutlu bir, huzurlu bir hafta sonu günü diliyoruz. Sevdiklerinizle geçirmeniz dileğiyle. Bizler her saat başında, her 20 geçe burada olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın.

Stres bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insanın yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Ve her an yıldırım çarpabilir. Gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korunmak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Büyük bir ölçüsü olduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon bilekleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere atmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın. Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli.

Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 32, Bursa 33, Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ 31 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 37, Muğla 34 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 36 derece, Antalya 33, Burdur 35, Hatay 34, Isparta 35, Kahramanmaraş 37, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray ve Ankara 32 derece, Çankırı 34, Eskişehir 34, Karaman 32, Kayseri 33, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 32, Nevşehir 30, Yozgat 26, Niğde ve Sivas 33 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleriyle Ordu, Giresun, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 26, Bayburt 35, Çorum 30, Giresun 28, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 30, Sinop ve Tokat 31 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneybatıdan kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 35 derece, Ardahan 28, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 40, Erzincan 38, Erzurum 32, Hakkari 34, Iğdır 37, Kars 29, Malatya 39, Muş, Tunceli ve Şırnak 38 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 41, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 40, Şanlıurfa 42 ve son olarak Siirt 40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

saindo de Juraj, já os seus pasargos no mármore de cruzeiro da frente na de Juraj Retinojo. Quero deles dar uma parte do vaso do clube, ou quero deles endosso, sanat ve gökürültü sanat yağışlı. Rüzgar dosu Karadeniz'de kuzey ve kuzey doğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzey batıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 5 ila 7. Sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey, gece kuzey ve kuzey doğudan 4 ila 6, yer yer 7. Akşam saatlerine kadar güneyin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde. Güney, gece batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, üzerinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güney batıdan. Sabah saatlerinde kuzey batıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan. Sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzey doğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzey doğudan, doğusunda kuzey batıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzey batıdan, akşam saatlerinde doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey gece kuzey ve kuzey doğudan. Öğle saatlerinde güney gece kuzey batıdan 3 ila 5 yer yer 6. Güney gece batı ve kuzey batıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzey doğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzey doğudan, doğusunda kuzey batıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey, gece kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5. Güneyinde 4 ila 6. Güney, gece kuzey ve kuzey batıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzey doğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine gelen müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu

Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi içinde kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin meclis başkanlığında hafta içinde sunulması öngörülüyor.

Ankara'nın Etimeskut ilçesi Oğuzlar Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle park halinde bulunan 3 araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobillerinde bulunan 4 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Öte yandan kazaya karışan 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridinde evleri hedef alan saldırılarında ikisi çocuk, 8 Filistinli yaşamını yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını ve bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını bildirdi.

Japonya'da şirketler etkisini arttıran aşırı sıcaklıklardan çalışanları korumak amacıyla çalışma saatlerini kısaltmaya başladı. Ve spor. Türkiye 10-16 Ağustos tarihlerinde İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'na 50 sporcuyla katılarak organizasyon tarihindeki en yüksek sporcu sayısına ulaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel liglerde lisans alan kulüp sayısının 40'a çıktığını duyurdu. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa bu sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek Hull City ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Haberleri sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 tam otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle Niğde istikameti sol şerit halinde trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolu, Tireyolu Köprüsü İzmir istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Konya-Afyon-Karahisar yolu kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer kesiminden çift yönlü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Karahisarlı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine inilmesi, aşırı yağış alan yörelerde ani heyran ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Karayolları Tahmin Sistemi bgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. bgm.go.tr

yolculuğumuzu sunuyoruz. 2 Ağustos Pazar günü yurdumuzun kuzeyli iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Ağrı'nın doğu ilçeleri sağanak, yok gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 3 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Ardahan çevreleri sağanak ve büyük gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve büyük gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise iç kesimlerde biraz artacak. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Sayın dinleyiciler, yurt genelinde bu sabah ölçülen minüsü sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 31 santigrat derece, Antalya Alanya 30, Mersin Yenişehir, Antalya Finike, Mersin Anamur 29 derece. Muğla Fethiye, Antalya Kaş, Van Tuşba 28, Van Devaş 27 derece. İzmir Konak, Artvin Hopa, Balıkesir Ayvalık, Rize Merkez 26 santigrat derece. İzmir Dikili, Ordu Altınordu, Samsun Atakum, Giresun Merkez, Muğla Datça, Sinop Merkez 25 santigrat derece. Çanakkale Merkez, Aydın Kuşadası, Bitlis Tatvan, Bitlis Adil Cevaz, Trabzon Ortahisar, Muğla Bodrum 24 santigrat derece. Tekirdağ Süleyman Paşa, İstanbul Sarıyer 23, Yüzcü Akçakoca 22, İstanbul Silivri, Çanakkale Ayvacık, İstanbul Tuzla 21 derece. Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz su sıcaklıklarını aktardık.

geleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

dinleyiciler, Yıldız Ağa'nın sabah tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölge genelinde kuzey bölgelerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 18-33, Bilecik 16-33, Bursa 19-34, Çanakkale 22-32, Edirne 19-34, İstanbul 22-30, Kırklareli 19-30, Kocaeli 21-31, Sakarya 19-31, Tekirdağ ve Yalova 21-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey bölgelerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 16-32, Aydın 25-40, Denizli 24-38, Kütahya 14-31, İzmir 22-34, Manisa 21-37, Muğla 23-33, Uşak 19-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Adana 23-37, Antalya 26-33, Bodrum 20-35, Hatay 24-34, Isparta 20-34, Kahramanmaraş 25-37, Mersin 27-34, Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 19-32, Ankara 16-32, Çankırı ve Eskişehir 15-34, Karaman 17-32, Kayseri 15-33, Kırıkkale 16-32, Kırşehir 15-31, Konya 19-32, Nevşehir 15-30, Niğde 17-33, Sivas 13-33, Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 17-33, Bolu 14-30, Düzce 18-32, Karabük 16-34, Kastamonu 13-32, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleriyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 16-33, Artvin 18-27, Bayburt 15-36, Çorum 14-30, Giresun 22-28, Gümüşhane 16-35, Ordu 22-28, Rize 21-28, Samsun 21-31, Sinop 21-32, Tokat 16-31, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzey doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kars Fardahan çevreleri, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 18-35, Ardahan 12-27, Bingöl 23-38, Elazığ 22-40, Erzincan 20-38, Erzurum 17-33, Hakkari 23-34, Anadir 24-38, Kars 15-29, Malatya 22-39, Muş 23-38, Tunceli 21-38, Şırnak 30-38, Van 18-32 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 25-41, Batman 22-42, Diyarbakır 23-42, Gaziantep 24-38, Kilis 24-38, Mardin 30-41, Şanlıurfa 29-42, Siirt 28-40 derece. Daha ayrıntılı hava ve bu bilgilerini gelen videolarımızın mgmi.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktar.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ağustos Pazar, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzey yatılan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu sabah saatlerinde güneybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güney kuzeybatıdan 4 ila 6, gelir yer 7, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi içinde kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin meclis başkanlığında hafta içinde sunulması öngörülüyor. Ankara'nın Etimesgut ilçesi Oğuzlar Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle park halinde bulunan 3 araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobillerinde bulunan 4 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Öte yandan kazaya karışan 4 araçta maddi hasar meydana geldi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridinde evleri hedef alan saldırılarında ikisi çocuk 8 Filistinli yaşamını yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını ve bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını bildirdi. Japonya'da şirketler etkisini arttıran aşırı sıcaklıklardan çalışanları korumak amacıyla çalışma saatlerini kısaltmaya başladı. Ve spor. Türkiye 10-16 Ağustos tarihlerinde İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'na 50 sporcuyla katılarak organizasyon tarihindeki en yüksek sporcu sayısına ulaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel liglerde lisans alan kulüp sayısının 40'a çıktığını duyurdu. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa bu sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek Hull City ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Haberleri sunduk.

0: ve son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 tam otoyolu Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle Niğde istikameti sol şerit halinde trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolu, Tireyolu Köprüsü İzmir istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Konya-Afyon-Karahisar yolu kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer kesiminden çift yönlü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Karahisarlı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Alıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli.

sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 26 derece, Atina az bulutlu 34, Belgrad az bulutlu ve açık 37, Berlin az bulutlu 28, Helsinki az bulutlu 20, Kiev parçalı bulutlu 34, Kopenhag'da günün sağlık yağışlı 24, Londra az bulutlu 26, Madrid az bulutlu ve açık 40, Moskova az bulutlu 30, Paris gökyüzü sağlık yağışlı 32, Priştine az bulutlu 34, Roma az bulutlu 33, Saraybosna parçalı bulutlu 29, Sofya az bulutlu 31, Tiran az bulutlu ve açık 37, Varşova az bulutlu 33, Viyana az bulutlu ve açık 36 ve Zürih az bulutlu 33 derece. Asya kıtasından ben az bulutlu ve açık 40, Aşgabat az bulutlu ve açık 41, Astana az bulutlu 32, Bağdat az bulutlu ve açık 49, Bükü az bulutlu 33, Bişkek az bulutlu 32, Düşenbe az bulutlu ve açık 41, Kabil az bulutlu 36, Kerkük az bulutlu ve açık 48, Kuveyt az bulutlu ve açık 41, Medine az bulutlu ve açık 45, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 44, Şam az bulutlu ve açık 42, Tahran az bulutlu 36, Taşkent az bulutlu ve açık 43, Tiflis az bulutlu 33 ve Tokyo az bulutlu ve açık 35 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir az bulutlu ve açık 35.

ve Washington Azbulut'ta 33 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlı Yaz Bulut'ta 32 derece, Frankfurt Gök Gürültülü Sermek Gençte 31, Gülüncü Yaz Bulut'ta 33, Kırcağlı Yaz Bulut'ta 32, Kayın Az Bulut'ta 29, Konyat Az Bulut'ta 32, Köstence Az Bulut'ta 28, Yunan Az Bulut'ta 32, Podgorica Az Bulut'ta ve Çık 36, Selanik'i Az Bulut'ta 32, Şumlu Az Bulut'ta 31, Tarakli Az Bulut'ta 33, 3 Balkaneş az bulutlu 32, Zenit ise parçalı bulutlu 35, Gazi Mabosa az bulutlu ve açık 36, Gelin az bulutlu 30, Lefkoşa az bulutlu ve açık 32, son olarak Güzellik az bulutlu ve açık 35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini

0: ağırlıklı nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız
1: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
1: Bugünün tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
0: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
1: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
0: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
1: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.

şu haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin sesini duysun da hava

0: fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
1: güneş yanağına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bu durumda hemen su toplanması oluşmazsa merhem kullanılmalı.
1: Çatlama oluşmuşsa kuru steril sargı kullanılmalı.
0: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa ve

Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 32, Bursa 33, Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ 31 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 37, Muğla 34 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 36 derece, Antalya 33, Burdur 35, Hatay 34, Isparta 35, Kahramanmaraş 37, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray ve Ankara 32 derece, Çankırı 34, Eskişehir 34, Karaman 32, Kayseri 33, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 32, Nevşehir 30, Yozgat 26, Niğde ve Sivas 33 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleriyle Ordu, Giresun, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 26, Bayburt 35, Çorum 30, Giresun 28, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 30, Sinop ve Tokat 31 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneybatıdan kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 35 derece, Ardahan 28, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 40, Erzincan 38, Erzurum 32, Hakkari 34, Iğdır 37, Kars 29, Malatya 39, Muş, Tunceli ve Şırnak 38 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 41, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 40, Şanlıurfa 42 ve son olarak Siirt 40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine gelen dinleyicimizin bgn.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: üzerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ağustos Pazar, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağarak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la Yeniada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güney kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzey kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzey kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyin kuzeybatıdan 4 ile 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan gece 12'ye kadar, batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'da İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırma yönelik düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi içinde kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin meclis başkanlığında hafta içinde sunulması öngörülüyor. Ankara'nın Etimesgut ilçesi Oğuzlar Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle park halinde bulunan 3 araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobillerinde bulunan 4 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Öte yandan kazaya karışan 4 araçta maddi hasar meydana geldi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridinde evleri hedef alan saldırılarında ikisi çocuk 8 Filistinli yaşamını yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını ve bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını bildirdi. Japonya'da şirketler etkisini arttıran aşırı sıcaklıklardan çalışanları korumak amacıyla çalışma saatlerini kısaltmaya başladı. Ve spor. Türkiye 10-16 Ağustos tarihlerinde İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'na 50 sporcuyla katılarak organizasyon tarihindeki en yüksek sporcu sayısına ulaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel liglerde lisans alan kulüp sayısının 40'a çıktığını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 tam otoyolu Kınalı Kavşağı Silindi Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle Niğde istikameti sol şerit halinde trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolu, Tireyolu Köprüsü İzmir istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Konya-Afyon-Karahisar yolu kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer kesiminden çift yönlü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Karahisarlı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerinin inmesi, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Bana bir masal anlatmadan içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmıyorum.

yolculuğumuzu sunuyoruz. 2 Ağustos Pazar günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yerler çok bulutlu. Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Ağrı'nın doğu ilçeleri sağanak, yok bulutlu ve sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 3 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yerler çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Ardahan çevreleri sağanak, büyük bulutlu ve sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yerler çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar, Mevki, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve büyük bulutlu sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise iç kesimlerde biraz artacak. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava takvim raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, Türkülere Gönül Verenler programından sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Türkülerimiz, adeli insanların geçmişi, geleneğini, göreneği ve başından geçen olaylar hakkında bizlere bilgi verir. Bu yönünde türkülerimiz sosyal ve tarihsel önemi taşır. Olaylar sonucu yakılan bir türkü, dilden dile, ustadan çırağa, babanın yolu aktarılarak toplumun düşünce ve duygu süzgecinden geçip kültürü geleceğe aktarmada en önemli köprülerden biri olur. Türkülerin ilk zamanlar söyleyeni bellidir. Zamanla askerlik, göç, gurbete çıkma gibi toplumsal olaylar neticesinde türkülerin esas sahipleri kaybolmuş ve topluma mal olmuştur. Bugünkü programımızı hayatını türkülere adamış şair, bağlama üstadı, bestekar, TRT İstanbul Radyosu ses ve saz sanatçılarından Adnan Türkücü ayırdık sevgili dinleyenler. Türk halk müziği repertuarında birçok türküyü gerek kaynak gerekse derleme açısından önemli katkıları bulunan Adnan Türkücü'ye yer verdiğimiz programımıza kendi sesinden dinleyeceğimiz bir uzun havayla başlıyoruz. Çıkıp çıkıp da kaya başına gizli, ilk kırbağında bade süzmeli,

تمام چکی چکی پکھایا باشی گزنا

üstadı ve bestekar Adnan Türköz 1925'te Kayseri'nin Büyülen ilçesinde doğdu. Babası Zabit Katibi Mehmet Efendi, annesi ise Akka'nın halıdır. 14 yaşındayken bağlama çalmaya başlayan sanatçı, bağlama çalmayı ustaları dinleyerek öğrenir. Çok kısa süre sonra özellikle düğünlerle Büyülen bağ ve bahçelerinde bağlama çalanlara eşlik etmeye başlamıştır Adnan Türköz. Adnan Türköz bu dönemi Erciyes dergisinde şöyle bile getirmektedir. 16 yaşındayken mahallemiz kızlarından şimdiki eşim Fatma'ya aşık oldum. Bu arada babama baskı yaparak ya bana saz ya da kız alın dedim. Baktılar ki saz kızdan daha ucuz. Bana 7 liraya bir saz aldılar. Ben de sevdiğim aşkıyla çala çala sazı ilan ettim. 17 yaşına gelince tutturdum. Bir süre sonra saz yanına kız istiyor. İlle de Fatma'yı bana alacaksınız dedim. Babamın mali durumu hiç de iyi olmadığı halde ısrarım karşısında beni 26 Şubat 1942'de Fatma ile evlendirdi. Adnan Türköz'ün Aşık Harbi mahlasıyla söylediği birçok türkünün konusu kıymetli eşi Fatma Hanım'la ilgilidir ve ona duyduğu sevgiyi dile getirmektedir. Fatma isimli türküsünde şairin 17 yaşındaki bu olayları hikaye ettiği görülmektedir. Aman Fatma'm kalk gidelim, idareye yat gidelim, emin dayın ayırmadan etrafına bak gidelim. Dama attım beylikleri türküsünde yine komşu kızı Selim'in yüreğinde yağ olur mu diyerek hayatının bu bölümünü dile getirir Adnan Türköz. Şimdi sözümüzü Canan Başkaya'dan dinleyeceğimiz yine Adnan Türköz'ünün bilinen mavi vatanlara kazandırdığı bir türküyle aralıyor. Eski libas gibi aşığın gönlü, söküldükten sonra dökülmez iş, güzel seversen gel

4 yılında askere giden şairimiz, askerden notayı öğrenerek Adana, Eskişehir ve Erzincan ordu bandolarında kornet çalmıştır. Askerlik dönüşü, dünyanın cezaevi memurluğu, daha sonra da Kayseri Sümerbank fabrikasında babalık yapmıştır. Şairin hayatında bu dönem sazını ilerlettiği ve halk evleri saz topluluğu ile konserlere çıkmaya başladığı dönemdir. 1950'de İstanbul'a gelen sanatçı, 1952'de İstanbul Radyosu'na girmiş, daha sonra da İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği topluluğuna katılmıştır. Şairin en büyük arzusu, TRT kadrolarında radyo sanatçısı olarak görev almaktır. İstanbul'a gider ve Anadolu Bölge Sanatkarlığı imtihanına girer. Bu sınavı kazanır ve uzun yıllar İstanbul Radyosu'na çalışır. İstanbul Belediye Konservatuarı saz topluluğuna girer, daha sonra da bu toplulukta hocalık yapar. Programımızda Mircan Kulukçuoğlu'nun sesinden dinleyeceğimiz, sanatçının Kayseri'den repertuarını kazandırdığı bir türküyle devam ediyoruz. Dağdan Dubağdan Bir Karalarımız, Kanun ve Yolu

Başlama türünde nizami türkülerin bestekarı Saz Üstadı Adnan Türküs 1974 yılında emekli olur. Ve 26 Temmuz 1982 tarihinde hayata gözlerini yumar. Adnan Türküs birçok bilinen türküsünü ve halay havasını TRT ve konservatuvar repertuarlarına kazandıran bir kişidir. Aşık Harbi mahlasıyla söylediği türküler yurt çapında meşhur olmuş ve plakları yapılmıştır. Programımıza Doktor Coşkun'un sesinden dinleyeceğimiz bir sanatçının Kayseri'nin yandan adaklara kazandığı bir başka türküsüyle devam ediyoruz. Karanfilin Duşta Duşta, Algın Aklı'nın

ilerlemesine kaynak kişi olarak büyük emekler harcadı. Türkülerden bazıları şunlardır. Bahçesi başlı şerifin, Bünyan halıyı, Bünyan cilit havası, bağdan yuvarlandık havalarımız, dama attım değnekleri, kadifeli yastık, kayalar kayalar, karşıda harar durur, ödüncüler bağdan ödün indirir, Bünyan omuz halıyı, sevdiğim üstüne dört libas giymiş, Bünyan sesin halıyı ve Bünyan üç ayak halıyı. Programımıza yine sanatçının Kayseri'den repertuarı kazandırdığı bir başka türküyle devam edelim. Ceviz oynamayı mı gelen adamı? Nişanlım yine derler adamı. Duyurum senin Kayseri'den. Elini 60'dan dönüyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp repertuara kazan bu türkülerden örnekler sunduğumuz türkülere gönül verenler programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki programımızda şair, bağlama üstadı, bestekar ve TRT İstanbul Radyosu ses ve saz sanatçılarından Adnan Türkgöz'ün hayatını paylaşarak eserlerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızda Serpil Tövben dinleyeceğimiz sanatçının Kayseri Bilmem'den repertuara kazandırdığı bir türküyle noktalıyoruz. Kayalar kayalar, yüksek kayalar, kayanın ardında keklik yayalar, yer göğsün üstünde bergüzar durur, gizli madenlerde nişan sayarlar. Programı hazırlayan ve sunan benim Ertuğ Karaslan. Haftaya bir başka türkü sevdalısıyla görüşünceye dek türkülerle kalın, hoşçakalın.

sayın dinleyiciler, bugün 2 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 32, Bursa 33, Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ 31 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 37, Muğla 34 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 36 derece, Antalya 33, Burdur 35, Hatay 34, Isparta 35, Kahramanmaraş 37, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray ve Ankara 32 derece, Çankırı 34, Eskişehir 34, Karaman 32, Kayseri 33, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 32, Nevşehir 30, Yozgat 26, Niğde ve Sivas 33 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleriyle Ordu, Giresun, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 26, Bayburt 35, Çorum 30, Giresun 28, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 30, Sinop ve Tokat 31 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneybatıdan kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 35 derece, Ardahan 28, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 40, Erzincan 38, Erzurum 32, Hakkari 34, Iğdır 37, Kars 29, Malatya 39, Muş, Tunceli ve Şırnak 38 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 41, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 40, Şanlıurfa 42 ve son olarak Siirt 40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgn.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 2 Ağustos Pazar günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey, gece kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Akşam saatlerine kadar güneyin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde. Güney, gece batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, üzerinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney gece batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde güneyde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey, gece kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyde 4 ila 6. Güney, gece kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine gelen müdürlüğümüzün megemi.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini

sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi içinde kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin meclis başkanlığında hafta içinde sunulması öngörülüyor. Ankara'nın Etimesgut ilçesi Oğuzlar Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle park halinde bulunan 3 araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobillerinde bulunan 4 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Öte yandan kazaya karışan 4 araçta maddi hasar meydana geldi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridinde evleri hedef alan saldırılarında ikisi çocuk 8 Filistinli yaşamını yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını ve bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını bildirdi. Japonya'da şirketler etkisini arttıran aşırı sıcaklıklardan çalışanları korumak amacıyla çalışma saatlerini kısaltmaya başladı. Ve spor. Türkiye 10-16 Ağustos tarihlerinde İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'na 50 sporcuyla katılarak organizasyon tarihindeki en yüksek sporcu sayısına ulaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel liglerde lisans alan kulüp sayısının 40'a çıktığını duyurdu. Haberleri sunduk.

Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 tam otoyolu Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle Niğde istikameti sol şerit halinde trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolu, Tireoğlu Köprüsü İzmir istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar yolu kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer kesiminden çift yönlü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Karahisarlı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine inilmesi, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklıkta ayarlarını aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 26 derece, Atina az bulutlu 34, Belgrad az bulutlu ve açık 37, Berlin az bulutlu 28, Helsinki az bulutlu 20, Kiev parçalı bulutlu 34, Kopenhag'da günahını sağlık yağışlı 24, Londra az bulutlu 26, Madrid az bulutlu ve açık 40, Moskova az bulutlu 30, Paris gökyüzünü sağlık yağışlı 32, Priştine az bulutlu 34, Roma az bulutlu 33, Saraybosna parçalı bulutlu 29, Sofya az bulutlu 31, Tiran az bulutlu ve açık 37, Varşova az bulutlu 33, Viyana az bulutlu ve açık 36 ve Zürih az bulutlu 33 derece. Asya kıtasından az bulutlu ve açık 40, Aşgabat az bulutlu ve açık 41, Astana az bulutlu 32, Bağdat az bulutlu ve açık 49, Bakü az bulutlu 33, Bişkek az bulutlu 32, Düşenbe az bulutlu ve açık 41, Kerbil az bulutlu 36, Kerkük az bulutlu ve açık 48, Kuveyt az bulutlu ve açık 41, Medine az bulutlu ve açık 45, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 44, Şam az bulutlu ve açık 42, Tahran az bulutlu 36, Taşkent az bulutlu ve açık 43, Tiflis az bulutlu 33 ve Tokyo az bulutlu ve açık 35 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 38 derece, Kahire az bulutlu ve açık 41, Melbourne yağmurlu 15, Montreal ve New York az bulutlu 29, Sydney çok bulutlu 17 ve Washington az bulutlu 33 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlı'nın az bulutlu 32 derece, Frankfurt gök gürültülü sağlık yağışlı 31, Gürcü'nün az bulutlu 33, Kırcağlı az bulutlu 32, Köln az bulutlu 29, Konya'da az bulutlu 32, Köstence az bulutlu 28, Yunan az bulutlu 32, Podgorica az bulutlu ve açık 36, Salonika az bulutlu 32, Şumlu az bulutlu 31, Trakya az bulutlu 33, Balkaneş az bulutlu 32, Zenitsa parçalı bulutlu 35, Gaziantep az bulutlu ve açık 36, Giresun az bulutlu 30, Lefkoşa az bulutlu ve açık 32, son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini

0: cevabınızla muhtemel şuur kaybı gözlemi varsanız
1: bilinç çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bilinç çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
1: Bilinin tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
0: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
1: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
0: Bilinç çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
1: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.

0: merhabalar. Siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve sağlıklı uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Uçakmak cevaplıyor. Sağlıklı bebekler için yeni bir programı başlıyor. Ben Ünver Türk Karaaslan, Teknik Basada Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin Elele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Sağlıklı Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
1: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Yine sizinle birlikte olmak, yine bir programda buluşmak her zaman olduğu gibi çok güzel. Yaz tatilindeyiz ve birçok yaz hastalıklarından, bulaşıcı hastalıklardan hepatit en çok yayıldığı, bulaştığı zamanlardayız şu anda. Hepatit hastalıkları üzerine konuşmaya ne dersiniz bugün programımızda?
1: Çok iyi olur Emine Hanım. Çünkü hepatit aşıyla önlenebilen sayılı hastalıklardan biri. Diğer taraftan dünyanın en ölümcül hastalıklarından da biri aynı zamanda. Neden en ölümcül hastalıklarından biri diyoruz? Çünkü her yıl maalesef çok sayıda hasta kaybediliyor. Eğer Dünya Hepatit Günü'nün niye kutlandığını konuşmak istersek, Dünya Hepatit Günü Doktor Bloomberg adında bir doktorun doğum günü olduğu için 28 Temmuz'da kutlanıyor. Neden Doktor Bloomberg'in doğum gününü biz Hepatit Günü olarak kutluyoruz? Çünkü hepatit B hastalığını 1967'de hepatit B'nin neden olduğu virüsü bulup 2 yıl sonra da buna karşı aşı geliştiren ve Nobel ödülü kazanan çok kıymetli bir doktor Bloomberg ve biz de o nedenle dünyada Dünya Hepatit Günü olarak kutlanıyor. Gerçekten de dünyada en ölümcül hastalıklardan bir tanesi. Neden en ölümcül hastalıklardan biri diye bahsediyoruz? Çünkü bu hastalığa bağlı olarak dünyada bir salgın sırasında pek çok vesileyle hastalık hakkında ailelere bilgi aktarıldı. Çeşitli bilim adamı arkadaşlarımız tarafından. Ve bu arada tekrar uyguladığımız şey ise aşılamaların asla ertelenmemesi. Çünkü hepimizi ürküten bir salgın olması nedeniyle ve aşı yapılacak yerlerin de sağlık kuruluşları olması nedeniyle ailelerin çok kaygıları vardı. Özellikle birkaç ay, bir 6 ay kadar aileler ciddi olarak aşılardan kaçtılar. Çocuklarının aşılanmaları, kendilerinin aşılanması, daha doğrusu sağlık tesislerine ulaşmaktan çekindiler. Ama maalesef bu nedenle hem çocuklarımızda bazı hastalıklar daha sık görüldü, aynı zamanda ailelerin de sağlık sorunları beklerken ciddi boyutlara ulaşanlar bildirildi. İşte bunlardan bir tanesi, yani aşıyla önlenebilecek ve aynı zamanda bizim mutlaka kendimizi ve sevdiklerimizi korumamız gereken hastalıklardan bir tanesi de hepatit hastalığı. Neden hepatit bu kadar önemli? Çünkü yaklaşık olarak 1.100.000 her yıl 1.100.000 kişi hepatit B ve C nedeniyle kaybediliyor. Yaklaşık 9,5 milyon kişi ise hepatit C hastalığı taşıyor ve bu nedenle tedavi alıyor. E bu tedaviler maalesef çok yüksek rakamlarda olan tedaviler, sonucu ise tabii ki belli bir amaçla yapılıyor. Ama tam tedavi, yani hepatit C'nin vücuttan temizlenmesi gibi bir şey söz konusu değil. Aynı şey aslında hepatit B için de söz konusu ama hepatit B'deki şansımız aşının varoluşu. Bir insan hepatit B geçiriyorsa hangi yolla geçirebilir? Genellikle bulaşma yolu, özellikle sağlık çalışanları için, hemşireler olsun, doktorlar olsun, laboratuvarda çalışan görevli arkadaşlarımız olsun, diş hekimleri olsun, hepatit B'yi ellerine iğne batması şeklinde hepatit B taşıyıcısı olan veya hepatit B geçiren bir hastanın kanını almışız ve onu çalışmaya göndermişiz ve o sırada kan alırken eğer bizim elimizde iğne batıyorsa veyahut da elimizdeki bir sıyrıktan hastanın kanı ise dolaşıyorsa o şekilde geçiriyoruz. Peki hepatit B diyoruz. Hepatit B ve hepatit A aşısı olan bunlardan korunabileceğimiz hastalıklar. Aslında hepatitin başka türleri de var. C, D, E gibi. Ama şanslı olarak A ve B'ye karşı aşı var. Araştırmalar gösteriyor ki A ve B'ye karşı aşı olanlar diğerlere karşı da bir miktar koruyuculuğu var. Aşılar arasında böyle bir etkileşim söz konusu. O nedenle mutlaka kaç yaşında olursak olalım, hepatit geçiriyor muyuz, geçirmiş miyiz değerlendirip ondan sonra da aşılamaların yapılması çok sağlıklı ve uygun olanı. Eğer geçirmediyse mutlaka aşılanmamız lazım. Demin verdiğiniz rakamlar nedeniyle yani yaklaşık her yıl 1 milyon kişinin kaybediliyor olması gibi. Bizim hepatit hastalığı deyince aklınıza ne geliyor? Hepatit hastalığı karaciğer iltihabı demek. Karaciğer iltihaplandığında ne oluyor? Halk arasında çok iyi bilinen sarılık oluyor. Ama her hasta sarılık geçirmiyor. Daha sessiz seyirli, böyle bulantı, kusma, iştahsızlık gibi, halsizlik gibi herhangi bir hastalık geçiriyormuş, neyse grip geçiriyormuş gibi de geçirilebiliyor. Yani sessiz ve sinsiz seyirli olabiliyor. Bu hastalığın kalıcı olmayacağını gösteriyor. Hepatit A geçirenler çocukluk çağında geçiriyorlarsa biraz daha hafif geçirebiliyorlar. Ama hepatit B çocuk veya yaşlı çok fark etmiyor. Hepatit B'nin vücudumuzda ya vücudumuz ona cevap veriyor bu mikropla karşılaştığımız ve antikor üretiyor. Yani kendi koruma, savunma sistemini geliştiriyor. Ancak bazı durumlarda hepatit B virüsü vücudumuzdan uzaklaştırılamıyor. Yani hepatit B'ye karşı yeterli antikor üretilemiyor. Ve sonunda hepatit B'nin taşıyıcısı haline geliyoruz. Taşıyıcı ne demek? Bir hastalığı biz hasta gibi görünmeyebiliriz. Ama hasta gibi görünmesek bile o hastalığı etrafa yayabiliriz. Bu bazı hastalıklarda var. Özellikle bu salgın döneminde aileler gayet iyi öğrendiler ki taşıyıcı olanlar etraf için çok daha tehlikeli oluyorlar. Çünkü hasta olunca herkes hastaya karşı kendini uzak tutuyor, belli bir koruma alıyor. Ama hasta olduğunu bilmediğimiz, taşıyıcı dediğimiz hastalığın gizli seyirli olduğu durumlarda, kimse seyirli olduğu durumlarda insanların kendini koruması çok daha zor oluyor. Şimdi bu salgın döneminde hepimiz maske kullandık ve bu maske kullanarak taşıyıcı kişilere karşı da yani sağlıklı görünüp ama hastalığı başlangıç döneminde geçiren ve etrafa bulaştıran kişilere karşı da maskeyle ve kendimizi belli bir mesafede tutarak ve temizliğimize dikkat ederek ağzımızı burnumuzu kapatarak bu hastalığa karşı koruduk. Ancak hepatit B biraz daha farklı. Ona karşı korunmak için örneğin sağlık çalışanları dedik ki sağlık çalışanları çok risk altında çünkü ellerine iğne batabilir ve o şekilde bulaşabilir. O nedenle her sağlık çalışanının mutlaka aşılı olması gerekiyor. Aşı yapıldığı zaman kişiye 3 doz aşı uygulanması gerekiyor ve hepatit B'li bir hastayla temas ettiğinde bu diş hekimi olabilir, cerrah arkadaşlarımız olabilir veyahut da laboratuvarda çalışan arkadaşlarımız olabilir. Her kim olursa olsun bu kişiler kendilerini hepatit B aşısıyla korumaya almış oluyorlar. O nedenle mutlaka tüm sağlık çalışanlarının hepatit B'ye karşı aşılı olması lazım ki hepatit B geçirenlerden de hepatit B taşıyıcısı olanlardan da kendilerini koruyabilsinler. Peki toplum için ne yapılacak? Yani ben sağlık çalışanı değilim ama kendimi korumak istiyorum. Herkesin dünyanın hedeflediği şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bu konuda çalışan bütün arkadaşlarımızın hedeflediği 2030 yılında hepatit hastalığı görülmüş. O nedenle herkesin aşılanması temel hedef haline geldi. Ve mutlaka bu aşıya hepimizin buna karşı aşılanmamız. Eğer aşılı olup olmadığımızı bilmiyorsa mutlaka test yaptırıp hepatit A ve B geçirmiş miyim diye bakarak mutlaka en yakın sağlık kuruluşundan destek alarak hepatit A'ya ve B'ye karşı korunmak gerekiyor. Hepatit A dedik ki çocukluk çağında nezle, grip, kusma, ishal gibi seyredebilir. Ama erişkinlerde hiç de o kadar sessiz, sakin seyretmiyor. Hem erişkinlerde çok daha ağır seyirli, adeta karaciğer yetmezliğini götürecek kadar şiddetli seyredebiliyor. Ve karaciğer yetmezliği takdir edersiniz ki hayatı tehlikeye sokan, hayatı tehdit eden ve tedavisi çok zaman ve emek gerektiren, bazen de maalesef hiç sonuç anlamayan bir durum. O nedenle hem çocuk hem erişkin, kim olursa olsun mutlaka hepatit A ve B geçirip geçirmediğimizi bilmemiz, eğer geçirmemişsek de aşılanmamız gerekiyor. Hepatit A dedik ki nezle grip gibi seyredebilir. Erişkinlerde çok daha gürültülü seyreder. Hayatı tehlikeye sokacak kadar, karaciğer yetmezliğini götürecek kadar ciddi şikayetlere yol açabilir. Hepatit B ise hem çocuklarda hem yaşlılarda demin söylediğimiz gibi nezle gibi grip gibi seyredebilir. Ama tarılık yapabilir, ama taşıyıcılığa dönüştüğü anda karaciğer kanseri veyahut da Atatürk'ümüzün kaybettiğimiz siroz hastalığı gibi ciddi hastalıklara yol açabilir. Öyle olduğu için mutlaka ve mutlaka bu hastalıklara karşı aşılanmamız gerekiyor. Çünkü ne dedik? 3 doz aşı gerekiyor hepatit B'ye karşı. Bugün yaptırırsak ona 0 diyoruz. 1 ay ve 6 ay sonra olmak üzere 2 doz daha öneriliyor. Yani toplam 3 doz yapılıyor. Bu hepatit B taşıyıcılığı özellikle hamilelik ve doğum döneminde çok daha önem kazanıyor. Çünkü bebeği korumamız gerekiyor. Bebek eğer hepatit B taşıyıcısı bir annenin hamileliği sonucu doğuyorsa, hepatit B doğal doğmaz aşısı yapılmakla beraber yanında hepatit B'ye karşı koruyucu bir ilaç daha uygulanıyor. O nedenle mutlaka hep diyoruz ya, çocuk sağlığı daha anne karnında ve hatta ondan önceki dönemde anne babanın sağlığıyla başlar. Anne babanın sağlığına göz atacak olursak hepatit B açısından yeni evlenecek çiftlere hepatit taraması yapmakta yarar var. Hepatit B taşıyıcısı mı değil mi? Neden? Çünkü hepatit B nasıl bulaşıyor? Bir iğneyle bulaşıyor dedik. İğneyle bulaşıyor, sağlık çalışanlarının eline iğne batması şeklinde. Onun dışında maalesef ilaç kullanan kişiler aynı şırıngayı kullanarak birbirlerine hastalığı bulaştırabiliyorlar. O nedenle bu tür tehlikeli uygulamaları olan kişilerin de mutlaka hepatit B'ye karşı tedavi olmaları, aşılanmaları, öncelikle sorunları varsa tedavi olmaları, ama diğer açıdan da mutlaka ilaç kullanımı gibi ciddi sorunlarının tedavi edilmesi gerekiyor. Başka hangi yolla bulaşıyor hepatit B hastalığı? Cinsel yolla bulaşıyor. O nedenle yeni evlenen çiftlerin, evlenmek üzere olan gençlerimizin mutlaka hepatit açısından değerlendirilmeleri uygun olur. Çünkü eş adaylarından biri, çocuklarımızdan biri, anne baba adaylarından biri eğer taşıyıcıysa eşini bulaştırma ihtimali çok yüksektir. O zaman ne yapıyoruz? Hepatit B taşıyıcısı çiftler bize geldiler, biz evleneceğiz. Hepatit geçirmiş miyiz, geçirmemiş miyiz bilmek istiyoruz dediler. O zaman biz de kan tahlili yaptırıyoruz. Eğer hepatit B taşıyıcısı ise çiftlerden biri, o zaman diğer kişiyi aşılıyoruz ki eşinden hastalık kalkmasın diye. Çünkü ne dedik? Hepatit B geçiren bir veyahut da taşıyıcısı olan bir anne adayı çocuğuna çok daha fazla bulaştırma ihtimali vardır. Hiç kuşkusuz ki bebeğimizi kanımızda canımızda besliyoruz ve kanımızda canımızda beslerken kanımızdaki koruyucu maddeleri verdiğimiz gibi hepatit B gibi ciddi taşıyıcı olduğumuz hastalıkları da bebeğimize aktarıyoruz. Bebeklerin bağışıklık sisteminin çok iyi gelişmemiş olduğu hepimizin bildiği bir gerçek. Böyle olduğu için yeni doğan döneminde hamileliğinden itibaren hepatit B ile temas eden bir bebeğin hastalığının çok gürültülü seyretmesi, karaciğer sirozu ve karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri gibi ciddi hastalıkların gelişmesi maalesef beklenenler arasında. İşte bu nedenledir ki bebek doğal doğmaz aşıyla beraber koruyucu maddede, koruyucu ilaçta uygulanıyor. Ve gene hepatit B aşısı 1 ve 6 ay sonra olmak üzere uygulanıyor. Çok gurur verici olarak dünya bu kadar hepatit B ile boğuşurken biz 1998 yılından beri her doğan bebeğimize daha doğumhanede göbeği kesildikten, bebek hemşiresinin eline verildikten itibaren nasıl bebek göz bakımı yapılıyor, göbek bakımı yapılıyor, derhal hepatit B aşısı yapılıyor. O bakımdan biz devletimize ve bu konuda emeği geçenlere minnettarız. Çünkü çocuklarımızın sağlığının korunmasında çok önemli bir adım atıldığı için. Hepatit B aşısı 1998 yılından beri her yeni doğan bebeğe uygulanıyor. Nasıl uygulanıyor? Doğar doğmaz bir ay sonra, yani bebek bir aylık olduğunda ve 6 aylık olduğunda uygulanıyor. Yani 3 doz uygulanıyor. Dünyada da böyle uygulanıyor. Bizim ülkemizde de gerçekten de biz çok şanslı ve zengin bir ulus olarak çocuklarımıza bu aşıları ücretsiz yapma şansına sahibiz. Ve bu sayede

yaklaştık. Çünkü hedef ne? Sıfır hasta. 1 milyon ve 0 çocuğun görünmesi. Çünkü bizde yaklaşık 1,5 milyona yakın olmalıyor her ne. O zaman bütün çocuklarımızın aşıyla korunmasını istiyoruz. Halbuki burada 1 milyon çocuğumuzun birinde görüldüğü bildiriliyor. Biliyor ve umuyoruz ki o bir çocuğumuzu da korumaya alabileceğiz. Biz yine çok şanslı ve zengin olarak doğrusunu isterseniz sınır kapılarımızda ülkemize giren her çocuğa da ücretsiz olarak bu aşı uygulanıyor. Böylelikle sadece kendi ülkemize değil, dünya çocuklarımıza da hizmet götürmüş oluyoruz. Ama biliyor ve umuyoruz ki bütün çocuklarımız aşılansın, sadece hepatite karşı değil, diğer hastalıklara da karşı aşılansınlar ve hepsine karşı korunsunlar. O nedenle ailelerden tekrar rica ediyoruz. Hem kendilerinin hepatit B ve A hastalığı geçirip geçirmediklerini test ettirmelerini kan kahveliyle, aynı zamanda eğer geçirmemişler ise de mutlaka aşılanmalarını istiyoruz. Hepatit A dedik ki neyse gibi grip gibi seyretse de erişkinlerde çok daha ağır seyrediyor. Ama bizim ülkemizde 2012 yılından beri hepatit A aşısı da ücretsiz olarak çocuklarımıza uygulanıyor. Ne zaman uygulanıyor? 1,5 ve 2 yaşında olmak üzere 2 doz halinde uygulanıyor. Dünyada da böyle öneriliyor zaten. 2 doz öneriliyor. Yalnız bu aşıların bütün aşılarda olduğu gibi zaman içinde etkisinin azalması söz konusu olabilir. Ve böylelikle hastalığa tekrar açık hale gelebiliriz. Onun için zaman zaman kan verdiğimizde mutlaka hepatit hastalığına karşı aşılıysa acaba aşımız hala bizi koruyor mu diye test ettirmek uygun ve sağlıklı olanı. Hepatit C, D ve E'ye karşı maalesef aşı yok. Onlar da birbirine benzer yolla geçiyorlar. Cinsel yolla bulaşmak ya da ağızdan bulaşma şeklinde. O nedenle mutlaka el temizliği tekrar gündeme geliyor hepatit hastalığında da. Mutlaka ellerimizi korumak. Hep hastalıklarda koruyucu önlemlerin çok daha uygulanmasını tercih ediyoruz. Neden? Çünkü hastalıklardan korunmak çok kolay. Ama tedavisi çok uzun ve bazen de maalesef hayatı tehlikeye sokacak kadar ciddi olabiliyor. Onun için sevgili aileler, en kısa zamanda lütfen kan tahlili yaptırarak hepatit geçirmiş misiniz, geçirmemişsiniz test edelim. Özellikle 1998'den önce doğan aileler. Çünkü 98'de doğan çocuklarımız da şu ara anne baba olanlar vardır. Anne baba olma hazırlığı içinde olanlar vardır. Ve onlar aşıyla korunmuş olduklarını varsayıyoruz. Ama hepatit A'ya karşı değil. Demin de söylediğimiz gibi hepatit A 2012 yılından beri ülkemizde uygulanan bir aşı. Onun için her halükarda eğer bebekliğimizde aşı olduysak bile gidip acaba aşım beni hala koruyor muyum? Ve hepatit A geçirmiş miyim? Mutlaka test ettirmenizi rica ediyoruz ve öneriyoruz. Eğer koruyuculuğu yoksa, kan tahlilinizde yani antikor yoksa, o zaman lütfen en yakın sağlık kuruluşunun hem hepatit B hem hepatit A aşısını olmanız sizin ve ailenizin sağlığı için çok önemli. Özellikle aile içinde hepatit B taşıyıcılığı yaşlısı olan ailelerde çok daha fazla görülebilir. Neden? Çünkü o zaman aşı yoktu. Dünyada yoktu. Ve kuşkusuz ki Kurtuluş Savaşı gibi ciddi bir savaştan çıkmış bir ulus olarak, çok ciddi ekonomik sıkıntıları olan bir ülke olarak sağlık sorunlarını canla başla ülkenin refaha kavuşması için çalışan akalarımızla beraber bugünlere gelindi. Ancak o günlerde savaş koşullarında ailelerin ne gibi, daha doğrusu savaşa katılanların ve geride kalanların ne gibi sıkıntılar yaşadığını, hangi koşullarda yaşadıklarını bilemiyoruz. Senin de söylediğim gibi Atatürk'ümüzü biz sirozdan kaybettik. Ama o gün hepatit B taşıyıcılığı bir şey diye bir şey bilinmediği için acaba hepatit B'den mi kaybettik? Hepatit B'nin sonucu muydu? Çünkü yaşadıkları koşullar, yedikleri, içtikleri, ne şekilde birbirlerine bulaştırdıkları hiç tartışmasız çok kötü koşullar olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü at pisliklerinden arpa ayıklayarak karınlarını doyurdukları, postallarını

0: kaynatıp içine teksinekler doğrayarak bizi bugünlere taşıdıklarını biliyoruz. Öyle olduğu için yaşlısı olan ailelerin mutlaka yaşlıların da hepatit B baktırmaları uygun olur. Çünkü o ailelerden gelen çocukların hepatit B taşıyıcısı olma ihtimali hiç kuşkusuz ki yüksektir. Eğer anne babadan biri veya ikisi de hepatit B geçirmiş veya taşıyıcılığı varsa. Bütün ailelerden ricamız hepatite karşı tek aşıyla korunma şansımız olan sayılı hastalıklardan biri olması nedeniyle ve özellikle kansere karşı koruyucu sayılı aşıdan biri olması nedeniyle mutlaka hepimizin hepatit B ve A'ya karşı aşılanmamız lazım. Tekrarlayacak olursak hepatit A aşısı 2 doz uygulanıyor. Birini bugün dersek diğeri 6 ay sonra uygulanıyor. Hepatit B aşısı ise bugün birincisini uygularsak 1 ay sonra ikinci, 6 ay sonra üçüncü dozu oluyor. Çok pratik olmak gerekirse bugün hem hepatit B hem hepatit A aşısı olabiliriz. İkisinin aynı anda farklı kollardan yapılmasının hiçbir sakıncası yok. Birbirine olumsuz etkileyen aşı grubu değil çünkü. Ve 1 ay sonra hepatit B'nin ikinci dozunu, 6 ay sonra da hem hepatit A'nın ikinci dozunu hem de hepatit B'nin üçüncü dozunu gene olabiliriz. Dolayısıyla 6 ay içinde kışa hepatit aşısından kendimizi korumaya almış olarak girebiliriz.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Vaktimizin sonuna geldik. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Programımızı
0: bütün kapatalım. Bütün ailelere sağlıklı, mutlu günler ve aşıyla korunan günler diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Çok güzel bilgiler aktardınız. Ve bugünlerde bu bilgiler gerçekten çok kıymetli. Çünkü hepatit hastalıklarının en çok yayıldığı dönem itibariyle.
0: Özellikle hepatit A için öyle dediğiniz gibi çünkü ağız yoluyla bulaşan ve suyla yiyeceklerle bulaşan ve dışkıyla atılan bir mikrop olması, bir virüs olması dolayısıyla hepatit A virüsü çok haklısınız yaz ayları daha fazla riskli olduğu zamanlar ancak hepatit B için mevsimsel bir dağılım çok önemli değil ama yaz veya kış olsun bütün hastalıklardan kendinizi koruyucu önlemleri bir an önce almak kendimize ve ailemize karşı temel sorumluluklarımız ve hiç kuşkusuz ki kendi bedenimize göstereceğimiz en büyük saygı.
1: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Tekrar önümüzdeki hafta görüşmeyi umut ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın diyoruz.
0: Biz size çok teşekkür ederiz. Bu konuya önem verdiğiniz için, toplumun bilinçlendirilmesindeki kıymetli katkılarınız için.
1: Çok teşekkürler. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin Elele programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün sizlere hepatit hastalıklarından bahsettik. Bu konuda bilgiler aktarmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya dek ben Emine Ertuğ Karaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar ve uzman konuğumuz Sağlıklı Bebekler İçin Elele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nurçakmak hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.

Korkuyorum. Kan vermek deyince aklıma inme geliyor. Canım acıyacak diye çok korkuyorum maalesef. Korkuyorum. Çocuklarımı, torunlarımı bir daha göremeyeceğim diye çok

Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 32, Bursa 33, Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ 31 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 37, Muğla 34 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 36 derece, Antalya 33, Burdur 35, Hatay 34, Isparta 35, Kahramanmaraş 37, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray ve Ankara 32 derece, Çankırı 34, Eskişehir 34, Karaman 32, Kayseri 33, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 32, Nevşehir 30, Yozgat 26, Niğde ve Sivas 33 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleriyle Ordu, Giresun, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 26, Bayburt 35, Çorum 30, Giresun 28, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 30, Sinop ve Tokat 31 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneybatıdan kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 35 derece, Ardahan 28, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 40, Erzincan 38, Erzurum 32, Hakkari 34, Iğdır 37, Kars 29, Malatya 39, Muş, Tunceli ve Şırnak 38 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 41, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 40, Şanlıurfa 42 ve son olarak Siirt 40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ağustos Pazar, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeye yatılan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu sabah saatlerinde güneybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güney kuzeybatıdan 4 ila 6, gelir yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Cumhurbaşkanımıza uzanan elin, devletimize çevrilen silahın, milletimize kurulan tuzağın hesabı mutlaka sorulacaktır. Yıllar geçse de isimler değişse de hainleri de ihanetlerini de unutmayacağız ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi'nin açıklamasına göre yakalanarak adalete teslim edilen şüphelinin sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Saklandığı adreste ise uyuşturucu madde ele geçirildi. Terörist Karatepe hakkında Cumhurbaşkanı'na suikast, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme, askeri ceza kanununa muhalefet, silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, resmi belgede sahtecilik suçlarından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde adli işlemlere başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 1 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'nın yolcu rekoru kırdığını duyurdu. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre İstanbul Havalimanı dün 289.260 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı yapıldı. 152.449 adayın başvuru yaptığı ALES 81 ilde 92 sınav merkezinde 395 bina ve 5895 salonda gerçekleştirildi. Sınav sonuçları ise 21 Ağustos'ta açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak. İstanbul Ticaret Odası Temmuz'da İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre İstanbul'da Temmuz'da bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %103,57 ile sivri biber olurken en fazla düşüş %39,57 ile kirazda görüldü. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom bünyesindeki FESCO'ya ait konteyner gemisi Yanina'nın Karadeniz'de insansız hava araçlarının saldırısına uğramasının ardından battığı 17 kişilik mürettebatın kurtarıldığı duyuruldu. Minspor Gazi Üniversitesi İtalya'da düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda badminton branşında bir altın ve bir gümüş madalya kazandı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Salerno kentinde gerçekleştirilen Avrupa Üniversite Oyunları'nda badminton çift kadınlarda mücadele eden Beren Aşkar'la Zeynep Berre Ocakoğlu Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Tek erkeklerde yarışan Nurullah Saraç ise Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya elde etti. Haberleri sunduk.

0: ve son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 tam otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle Niğde istikameti sol şerit halinde trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolu, Tireyolu Köprüsü İzmir istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Konya-Afyon-Karahisar yolu kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer kesiminden çift yönlü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Karahisarlı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerin ayrılması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Alıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli.

Efendim dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar, Niki, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleriyle Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise biraz artarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, yurt genelinde bu sabah ölçülen minüsü sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 31 santigrat derece, Antalya Alanya 30, Mersin Yenişehir, Antalya Fenike, Mersin Anamur 29 derece. Muğla Fethiye, Antalya Kaş, Van Tuşba 28, Van Devaş 27 derece. İzmir Konak, Artvin Hopa, Balıkesir Ayvalık, Rize Merkez 26 santigrat derece. İzmir Dikili, Ordu Altınordu, Samsun Atakum, Giresun Merkez, Muğla Datça, Sinop Merkez 25 santigrat derece. Çanakkale Merkez, Aydın Kuşadası, Bitlis Tatvan, Bitlis Adil Cevaz, Trabzon Ortahisar, Muğla Bodrum 24 santigrat derece. Tekirdağ Süleyman Paşa, İstanbul Sarıyer 23, Yüzcü Akçakoca 22, İstanbul Silivri, Çanakkale Ayvacık, İstanbul Tuzla 21 derece. Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz su sıcaklıklarını aktardık.

sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler Balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Pazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz

0: ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilowatt saat elektrik tasarrufu sağlar.
1: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun,

dinleyiciler, bugün 2 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 32, Bursa 33, Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ 31 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 37, Muğla 34 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 36 derece, Antalya 33, Burdur 35, Hatay 34, Isparta 35, Kahramanmaraş 37, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray ve Ankara 32 derece, Çankırı 34, Eskişehir 34, Karaman 32, Kayseri 33, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 32, Nevşehir 30, Yozgat 26, Niğde ve Sivas 33 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleriyle Ordu, Giresun, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 26, Bayburt 35, Çorum 30, Giresun 28, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 30, Sinop ve Tokat 31 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneybatıdan kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 35 derece, Ardahan 28, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 40, Erzincan 38, Erzurum 32, Hakkari 34, Iğdır 37, Kars 29, Malatya 39, Muş, Tunceli ve Şırnak 38 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 41, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 40, Şanlıurfa 42 ve son olarak Siirt 40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgn.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

ser indígenas, e que ao sou-se passar no mar, morava com os egos, a força não se nos vai reter hoje. Quero deles dar uma parte de base do outro, ou quero deles um doce, sana que liga o piloto no sana que acha. Dos garbos, o quero deles da cozinha, cozinha do dan, sabe a sátira de doce, da cozinha do dan, o que dá vez. Akşam saatlerine kadar batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeye gece kuzey ve kuzey doğudan 4 ila 6, yer yer 7. Akşam saatlerine kadar güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde. Güneye gece batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güney batıdan, sabah saatlerinde kuzey batıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzey doğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzey doğudan, doğusunda kuzey batıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzey batıdan, akşam saatlerinde doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeye gece kuzey ve kuzey doğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzey batıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney gece batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzey doğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzey doğudan, doğusunda kuzey batıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeye gece kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5. Güneyinde 4 ila 6. Güneye gece kuzey ve kuzey batıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzey doğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine gelen müdürlüğümüzün megami.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu

dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Cumhurbaşkanımıza uzanan elin, devletimize çevrilen silahın, milletimize kurulan tuzağın hesabı mutlaka sorulacaktır. Yıllar geçse de, isimler değişse de, hainleri de ihanetlerinde unutmayacağız ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi'nin açıklamasına göre yakalanarak adalete teslim edilen şüphelinin sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Saklandığı adreste ise uyuşturucu madde ele geçirildi. Terörist Karatepe hakkında Cumhurbaşkanı'na suikast, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme, askeri ceza kanununa muhalefet, silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, resmi belgede sahtecilik suçlarından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde adli işlemlere başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 1 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'nın yolcu rekoru kırdığını duyurdu. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre İstanbul Havalimanı dün 289.260 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı. 152.449 adayın başvuru yaptığı ALES, 81 ilde 92 sınav merkezinde 395 bina ve 5895 salonda gerçekleştirildi. Sınav sonuçları ise 21 Ağustos'ta açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak. İstanbul Ticaret Odası Temmuz'da İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre İstanbul'da Temmuz'da bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %103,57 ile sivri biber olurken en fazla düşüş %39,57 ile kirazda göründü. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom bünyesindeki FESCO'ya ait konteyner gemisi Yanina'nın Karadeniz'de insansız hava araçlarının saldırısına uğramasının ardından battığı 17 kişilik mürettebatın kurtarıldığı duyuruldu. Minspor Gazi Üniversitesi İtalya'da düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda badminton branşında bir altın ve bir gümüş madalya kazandı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Salerno kentinde gerçekleştirilen Avrupa Üniversite Oyunları'nda badminton çift kadınlarda mücadele eden Beren Aşkar'la Zeynep Berre Ocakoğlu Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Tek erkeklerde yarışan Nurullah Saraç ise Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya elde etti. Haberleri sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 tam otoyolu Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle Niğde istikameti sol şerit halinde trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu, Tireyolu Köprüsü İzmir istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Konya-Afyon-Karahisar yolu kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer kesiminden çift yönlü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Karahisarlı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerin uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan bir şey demeyeyim. Seni vicdanına baş başa bırakalım.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 15 derece, Atina az bulutlu 24, Belgrad az bulutlu ve açık 23, Berlin az bulutlu 15, Helsinki az bulutlu 11, Kiev parça bulutlu 20, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Londra az bulutlu 16, Madrid az bulutlu ve açık 23, Moskova az bulutlu 20, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Priştine az bulutlu 17, Roma az bulutlu 25, Saraybosna parça bulutlu 16, Sofya az bulutlu 17, Tiran az bulutlu ve açık 25, Varşova az bulutlu 20, Viyana az bulutlu ve açık 22 ve Zürih az bulutlu 19 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 27 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 25, Astana az bulutlu 19, Bağdat az bulutlu ve açık 38, Bakü az bulutlu 27, Bişkek az bulutlu 19, Düşenbe az bulutlu ve açık 28, Kabil az bulutlu 19, Kerkük az bulutlu ve açık 32, Kuveyt az bulutlu ve açık 35, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 33, Riyad az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 25, Tahran az bulutlu 25, Taşkent az bulutlu ve açık 29, Tiflis az bulutlu 23 ve Tokyo az bulutlu ve açık 26 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 24 derece, Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne yağmurlu 6, Montreal az bulutlu 20, New York az bulutlu 21, Sydney çok bulutlu 9 ve Washington az bulutlu 21 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlıga az bulutlu 19 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Gürülcine az bulutlu 21, Kırcaali az bulutlu 18, Köln az bulutlu 16, Konrad az bulutlu 19, Köstence az bulutlu 20, Münih az bulutlu 18, Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik az bulutlu 21, Şumlu az bulutlu 17, Taraklia az bulutlu 19, Balkaneş az bulutlu 19, Zenitsa parça bulutlu 19, Gazimavasa az bulutlu ve açık 21, Girne açık 26, Lefkoşa açık 21 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, yurt genelinde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 31 santigrat derece, Antalya Alanya 30, Mersin Yenişehir, Antalya Finike, Mersin Anamur 29 derece. Muğla Fethiye, Antalya Kaş, Van Tuşba 28, Van Gevaş 27 derece. İzmir Konak, Artvin Hopa, Balıkesir Ayvalık, Rize Merkez 26 santigrat derece. İzmir Dikili, Ordu Altınordu, Samsun Atakum, Giresun Merkez, Muğla Datça, Sinop Merkez 25 santigrat derece. Çanakkale Merkez, Aydın Kuşadası, Bitlis Tatvan, Bitlis Adil Cevaz, Trabzon Ortahisar, Muğla Bodrum 24 santigrat derece. Tekirdağ Süleyman Paşa, İstanbul Sarıyer 23, Yüzce Akçakoca 22, İstanbul Silivri, Çanakkale Ayvacık, İstanbul Tuzla 21 derece. Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

dolu tahvil sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler Balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Trafiğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

zarabia.

sayın dinleyiciler, bugün 2 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 32, Bursa 33, Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ 31 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 37, Muğla 34 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 36 derece, Antalya 33, Burdur 35, Hatay 34, Isparta 35, Kahramanmaraş 37, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray ve Ankara 32 derece, Çankırı 34, Eskişehir 34, Karaman 32, Kayseri 33, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 32, Nevşehir 30, Yozgat 26, Niğde ve Sivas 33 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleriyle Ordu, Giresun, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 26, Bayburt 35, Çorum 30, Giresun 28, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 30, Sinop ve Tokat 31 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneybatıdan kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 35 derece, Ardahan 28, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 40, Erzincan 38, Erzurum 32, Hakkari 34, Iğdır 37, Kars 29, Malatya 39, Muş, Tunceli ve Şırnak 38 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 41, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 40, Şanlıurfa 42 ve son olarak Siirt 40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

denizlerinize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ağustos Pazartesi günü denizlerinizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde ısıracak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. 4 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, boş uzaklığı iyi olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, boş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından

Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü, yangınlarla ilgili tespit edilen 29 şüpheliden 6'sının tutuklandığını, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında orman yangınlarıyla yangınlarına ilişkin adli süreçlerin bakanlık bünyesinde kurulan doğal afet ve kazalar daire başkanlığı tarafından yakından ve düzenli olarak takip edildiğini belirterek hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Vergi mükellefleri için yeni bir dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın devreye alacağı incelemeye hazırlık dosyası uygulamasıyla hem elektronik inceleme altyapısı güçlendirilecek hem de vergi incelemesi başlamadan önce mükelleflere beyanlarındaki hata ve eksiklikleri düzeltme imkanı tanınacak. Böylece inceleme sürecine geçilmeden önce gönüllü uyumun artırılması ve hataların idari aşamada giderilmesi amaçlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla uygulamaya koyarken vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve işini kolaylaştırmak şeklinde açıklamada bulundu. Edirne'de denize girilebilen tüm yüzme alanlarındaki su kalitesinin en yüksek seviyeyi temsil eden mükemmel düzeyde olduğu belirlendi. Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu takip sisteminde yayınlanan son verilere göre Keşan ilçesindeki Erikli, Yayla, Mecidiye, Gökçetepe ve Sazlıdere sahilleriyle Eniz ilçesindeki tüm yüzme alanlarında yapılan mikrobiyolojik analizlerde su kalitesi mükemmel olarak ölçüldü. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte kentine geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 73.500'ünün Fas'a döndüğü tahmin edilirken, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin düzensiz göçmenlerin sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da cumartesi günü meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi. Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı, kimliği belirsiz bir kadının meydandaki bir restorana el yapımı patlayıcı sokmaya çalıştığı ve patlayıcının restoran girişinde infilak ettiği açıklanmıştı. Bazı sosyal medya hesaplarında ise patlamanın meydana geldiği bölgedeki restoranda bir Rus generalinin doğum gününün kutlandığı iddia edilmişti. New Sport Türkiye Kickbox Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kickbox milli takımı İtalya'nın Taranto kentinde 2026 Akdeniz oyunları kapsamında gösteri müsabakaları olarak düzenlenen organizasyonu 2'si altın 4'ü gümüş olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamladı. Haberleri sunduk.

0: ve son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 tam otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle Niğde istikameti sol şerit halinde trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu Tireyolu Köprüsü İzmir istikameti 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Konya-Afyon-Karahisar yolu kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer kesiminden çift yönlü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Karahisarlı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerin uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evet, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve porsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değil.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın.

gökyüzünde bulut bursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara. Biritik denizlerden sahile vuran bursu, balık ve yosun kokusuyla. Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da. Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan. Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.

kuşlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Buna bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden ögasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

sayın dinleyiciler, bugün 2 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 32, Bursa 33, Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ 31 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 37, Muğla 34 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 36 derece, Antalya 33, Burdur 35, Hatay 34, Isparta 35, Kahramanmaraş 37, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray ve Ankara 32 derece, Çankırı 34, Eskişehir 34, Karaman 32, Kayseri 33, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 32, Nevşehir 30, Yozgat 26, Niğde ve Sivas 33 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleriyle Ordu, Giresun, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 26, Bayburt 35, Çorum 30, Giresun 28, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 30, Sinop ve Tokat 31 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneybatıdan kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 35 derece, Ardahan 28, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 40, Erzincan 38, Erzurum 32, Hakkari 34, Iğdır 37, Kars 29, Malatya 39, Muş, Tunceli ve Şırnak 38 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 41, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 40, Şanlıurfa 42 ve son olarak Siirt 40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: deniz elimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusun ve güneydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusun ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İlmihan'da arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Birlik, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü, yangınlarla ilgili tespit edilen 29 şüpheliden 6'sının tutuklandığını, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı. Bakan Birlik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, orman yangınlarına ilişkin adli süreçlerin, bakanlık bünyesinde kurulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı tarafından yakından ve düzenli olarak takip edildiğini belirterek hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Vergi mükellefleri için yeni dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın devreye alacağı incelemeye hazırlık dosyası uygulamasıyla hem elektronik inceleme altyapısı güçlendirilecek hem de vergi incelemesi başlamadan önce mükelleflere beyanlarındaki hata ve eksiklikleri düzeltme imkanı tanınacak. Böylece inceleme sürecine geçilmeden önce gönüllü uyumun artırılması ve hataların idari aşamada giderilmesi amaçlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla uygulamaya koyarken vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve işini kolaylaştırmak şeklinde açıklamada bulundu. Edirne'de denize girilebilen tüm yüzme alanlarındaki su kalitesinin en yüksek seviyeyi temsil eden mükemmel düzeyde olduğu belirlendi. Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu takip sisteminde yayınlanan son verilere göre Keşan ilçesindeki Erikli, Yayla, Meciliye, Gökçetepe ve Sazlıdere sahilleriyle Eniz ilçesindeki tüm yüzme alanlarında yapılan mikrobiyolojik analizlerde su kalitesi mükemmel olarak ölçüldü. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte kentine geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 73.500'ünün Fas'a döndüğü tahmin edilirken, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da cumartesi günü meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi. Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı, kimliği belirsiz bir kadının meydandaki bir restorana el yapımı patlayıcı sokmaya çalıştığı ve patlayıcının restoran girişinde infilak ettiği açıklanmıştı. Bazı sosyal medya hesaplarında ise patlamanın meydana geldiği bölgedeki restoranda bir Rus generalinin doğum gününün kutlandığı iddia edilmişti. Minspor Türkiye Kickbox Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kickbox milli takımı İtalya'nın Taranto kentinde 2026 Akdeniz oyunları kapsamında gösteri müsabakaları olarak düzenlenen organizasyonu 2'si altın, 4'ü gümüş olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamladı. Haberleri sunduk.

0: ve son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 7 ila 12. kilometrelerinde Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara yönünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kütahya Bozüyük Devlet Yolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Kümbet Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kastamonu Araç Yolu'nun 3 ila 14. kilometrelerinde Sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ Malatya Yolu'nun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilin. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yolun. Trafik seninle.

Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoluna göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor, politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: toprak, bilimden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Panderci Kozlov, olaydı. Bugün saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürümüyoruz. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşledik. Dumana böldük.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden ögesine doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye.

Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Hadi sen git.

Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 32, Bursa 33, Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ 31 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 37, Muğla 34 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 36 derece, Antalya 33, Burdur 35, Hatay 34, Isparta 35, Kahramanmaraş 37, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray ve Ankara 32 derece, Çankırı 34, Eskişehir 34, Karaman 32, Kayseri 33, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 32, Nevşehir 30, Yozgat 26, Niğde ve Sivas 33 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleriyle Ordu, Giresun, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 26, Bayburt 35, Çorum 30, Giresun 28, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 30, Sinop ve Tokat 31 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneybatıdan kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 35 derece, Ardahan 28, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 40, Erzincan 38, Erzurum 32, Hakkari 34, Iğdır 37, Kars 29, Malatya 39, Muş, Tunceli ve Şırnak 38 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 41, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 40, Şanlıurfa 42 ve son olarak Siirt 40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Deniz elimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzeyli kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzeyde kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzeyde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzeyde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzeyde kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzeyde kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzeyde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Haftalık çalışmalarına 4 Ağustos Salı günü başlayacak genel kurulda 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenleme görüşülecek. Teklifle 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Terörsüz Türkiye hedefi için de kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin hafta içinde meclis başkanlığına sunulması öngörülüyor. Okul saldırılarını araştırma komisyonunda ise bu hafta yapılacak 16. toplantıda komisyon üyeleri, kamu denetçiliği kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu yetkililerinin sunumlarını dinleyecek. Yalova'da geçen yıl evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Gülle adıyla tanınan şarkıcı Gültutlu'nun ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Gülle'nin tutuklu kızı Turyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheli Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Toksikoloji incelemesinde Gültutun kanında 3,53 promil alkol tespit edilirken kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı iddianamede yer aldı. Esnaf kredilerinde limit ve vadeler yükseltildi. Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre hazine destekli işletme kredisi 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya, iş yeri, taşıt ve makine teçhizat alımına yönelik yatırım kredisi limiti ise 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltildi. İşletme kredileri 4 yıl vadeyle kullandırılmakta olup iş yeri alımına yönelik kredilerde vadeler 5 yıldan 6 yıla, taşıt ve makine tesis alımına yönelik kredilerde vadelerse 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı yapıldı. 152.449 adayın başvurduğu ALES, 81 ilde 92 sınav merkezinde 395 bina ve 5895 salonda gerçekleştirildi. Sınav sonuçları ise 21 Ağustos'ta açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ve bu ülke ile görüşen diğer Orta Doğu ülkelerinin bir anlaşmanın ana hakları üzerinde mutabakata vardığını, talep üzerine hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında söz konusu anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesinde içerdiğini vurguladı. Başkan Trump'ın İran'la anlaşmanın ana hatlarında uzlaştık açıklamasına İran cephesindense yalanlama geldi. İran'ın resmi Fars haber ajansına konuşan yetkililer herhangi bir mutabakatın sağlanmadığını belirtti. Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre Kuzey Adası'ndaki Gisborne bölgesinde Hicks Körfezi'nin 14 kilometre güneyinde meydana gelen deprem yaklaşık 52,8 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Yenispor İstanbul, Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı organizasyon 3-9 Ağustos tarihleri arasında Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenecek. 22 ülkeden 153 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda Türkiye'yi 7'si kadın 15 milli sporcu temsil edecek. Haberleri sunduk.

0: son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 7 ila 12. kilometrelerinde Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara yönünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kütahya Bozüyük Devlet Yolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Kümbet Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kastamonu Araç Yolu'nun 3 ila 14. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ Malatya Yolu'nun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Alıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli.

0: Mehtap İnan'la 15 dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden merhaba. Bugün biraz bilardo üzerine konuşalım istedik. Bilardo sizce oyun mu yoksa spor mu? Istakaların önderliğinde deklere ettiğiniz yönlerde sözünüzü tutmaktan, kaybetmeyi bilmekten, her şeye rağmen rakibinize, seyircinize, kullandığınız araç gereçlere saygı duymaktan geçen bu yolda farklı bir değer, bir bakış açısı, bir hayat görüşü, hatta bir sevda. Bilardo üzerine söyleyeceklerim aslında beni bile şaşırtıyor. Çocukluğumda bile topla oynamamış biri olarak büyüdüm ben. Spordan, sportif faaliyetlerden uzak durdum. Tahminlerinizin ötesinde irili ufaklı, içerisinde top olan hiçbir oyunla da aram olmadı. Basketbol gibi sizi zıplatarak uzamanıza sebebiyet verecek. Ya da voleybol gibi takım ruhunu ruhunuza ilikleyecek. Masa tenisi gibi reflekslerinizi daima diri tutacak sporlar da bunlara dahil. Gariptir ki hayat size bir şey sunarsa elinizin tersiyle bunu itmeyin derim. Çünkü siz ittikçe hayatın genel kuralı olarak itme ilmenize göre en kısa sürede sizden uzaklaşıp aniden arkadan dolanarak karşınıza çıkma şansı %99. Yani yo-yo gibi. Yıl 1988. O dönemler Ankara'da bilindik bir dansane furyası var. Ben de gidiyorum. Boyunumuzdaki tüm erkek arkadaşlar da bilardo oynuyorlar. Hatta ıstakalar yaptırıp salon kapatıp bizi de çağırıyorlar ama ön yargıya sahibim. Bilardo salonlarını izbe, perişan, alkollü ve sigaralı mekanlar olarak gösteren filmlerin etkisiyle gitmem diyorum. İnat konusunda da çok sağlamım. Gerçekten de gitmiyorum. Yıl 1998. Sevinç Sarıgüner o dönemlerde Türk prensi olarak dünyada anılır olmuş ama haberimiz bile yok. Geçmiş zaman olur ki o dershane arkadaşlarımla bağım sağlam, bilardoyla bağım hala yok. İlk orada zorla beni salona götürmeleriyle tanıştım bilardoyla. Hatta öyle ki bu işlerin içerisindeki birileri derneğini kurmuştuk. Seni de üye yapalım dediler, ben anlamıyorum dedim ama üyeliği yaptılar. Davet ettiler, gitmedim. Öğretmeye çabaladılar, öğrenmedim. Kaçabildiğim kadar kaçtım, itebildiğim kadar ittim. Yıl 2000. İş yeriyle ilgili yaşadığım bir değişiklik sebebiyle neredeyse tüm çevrem değişti. Benim iş arkadaşlarımın hepsi bilardo ile ilgilenen klas insanlar ama dedim ya bir ön yargım var. Albert Einstein ne demişti? Ön yargıyı parçalamak atomu parçalamaktan zordur. Yurt dışında oldukça popüler olan firmanın Türkiye'deki şirketlerini herkes bayılıyor boyunu. Onlar spor diyor, ben reddediyorum. Böyle spor mu olur diye. Bana öğretmeye çalışıyorlar, yine kaçıyor. İş çıkışı hepsi toplanıyorlar. Şirketlerin toplantı salonlarında bile bilardo masaları var. Yani o derece önemsiyorlar. Ayıp olmasın diye gidiyorum ama yine ilgim yok. Bu arada seni saygılar. Artık bir marka. Onu ben bile tanıyorum. Yıl 2007. Yine iş değişikliği. Yine devlette memurum. Bir amirim var. Amirimi de çok seviyorum. Adam iş çıkışları antrenmana gittiklerini söylüyor. Turnuvalar falan diyor ama anlamıyorum. Bilardo olması ihtimalini bile düşünmüyorum. Maçlarıma davet etti. Bilardo oynayan yine aktif oyunculardan bir çevre. Hepsiyle dışarıda görüşüyorum. Seni saygıları artık tanımayan yok, reklamlara bile çıkıyor. Yine direniyorum. Istakara bir vuruş bile yapmayı heves etmiyorum. Bilardo masalarının renklerini bile bilmiyorum. 2016 yılına geldiğimizde kendiliğinden olan bir seri olayın içerisindeyim. Bilardo oynamayabilirim ama bu spor hep karşıma çıkıyorsa en azından hakemi olabilirim diyorum. O yerle bir olası ön yargılar yüzünden gitmediğim salonların temiz mavi duvarları, sigara içilebilen açık hava mekanları, yer yer loş ışıklandırılmış, masaların büyük bir intizamla yerleştirilmiş koordinatları ve temiz örtülü özenli hallerini görmezden gelmişim yıllarca. Büyük konsantrasyon gerektiren bu oyun, ister spor ister oyun olarak kabul edilsin fark etmez, bir keyiften öte daha güzel bir duygu olduğuna artık inanıyorum. Bilardo'nun bir matematik sanatı olduğunu düşünebilecekken küçümsemişim. Semih Saygıman ve turnuvalarda rastlaşmak artık ihtimal de değil. Tüm dünyada Türk adını şampiyonluklara taşıyanların, bilardo toplarını eze eze ülkemizi yükselttiğinin gururunu yaşamak için ben geç kalmış olabilirim. Saatlerce ayırdıkları zaman, defalarca yapılan yarışlar, ancak bir aşkın yolculuğunda ilerlenebilirse sizi bir yere getirir. Eğer başınıza böyle bir şey gelirse kabul edin. Eğer bir şey karşınıza defalarca çıkıyorsa ona bir şans verin. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar şans vereceğiniz bir olayınız olsun. Karşınıza sürekli çıkıyorsa hele özellikle buna dikkat ederek bir şans verin. Kulağınızda bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la en

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.

fazla beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu. Pazartesi günü Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 19-34 derece, Bilecik 17-32, Bursa 20-32, Çanakkale 22-34, Edirne 20-35, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-31, Kocaeli 21-31, Sakarya 19-31, Tekirdağ 21-31 ve Yalova 21-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-40, Denizli 24-38, Kütahya 17-32, İzmir 24-34, Manisa 24-37, Muğla 22-36 ve Uşak 20-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Pazartesi günü Antalya'nın iç kesimleri parçalı, çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-35 derece, Antalya 26-34, Burdur 21-35, Hatay 24-32, Isparta 21-35, Kahramanmaraş 23-38, Mersin 27-34 ve Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Pazartesi günü kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Çankırı'nın kuzey ve batı çevreleri öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21-33 derece, Ankara 19-33, Çankırı 18-35, Eskişehir 17-32, Karaman 18-34, Kayseri 18-34, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 18-34, Konya 20-34, Nevşehir 18-31, Niğde 19-33, Sivas 14-34 ve Yozgat 16-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Samsun, Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 19-31 derece, Bolu 16-30, Düzce 20-30, Karabük 18-32, Kastamonu 14-31 ve Zonguldak 20-26 derece. Karadeniz bölgesinin Orta ve Doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle, öğleden sonra Çorum'un kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçecek. Amasya 19-35 derece, Artvin 19-29, Bayburt 16-37, Çorum 17-31, Giresun 22-28, Gümüşhane 19-36, Ordu 21-28, Rize 21-29, Samsun 21-29, Sinop 21-31, Tokat 17-33 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 18-34 derece, Ardahan 11-29, Bingöl 20-35, Bitlis 18-33, Elazığ 21-40, Erzincan 21-38, Erzurum 17-33, Hakkari 22-35, Iğdır 24-38, Kars 15-30, Malatya 22-38, Muş 22-38, Tunceli 19-39, Şırnak 29-39 ve Van 18-31 derece. Güney Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-40 derece, Batman 22-42, Diyarbakır 24-43, Gaziantep 23-39, Kilis 22-38, Mardin 31-39, Şanlıurfa 26-42,
ve Siirt 28-40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara'da ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava takvim raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu tespit edilen zanlı tutuklandı. İrtibatlı şüphelinin terörist Karatepe'ye kendi sim kartını verdiği, deprem konutları civarında da saklanmasına yardımcı olduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in yazılı soru önergesini yanıtlayan Bakan Güler, İsrail'in Suriye'nin güneyinde ve Güney Kıbrıs'ın yönetimindeki faaliyetleri de dahil olmak üzere bölgedeki gelişmeler ve muhtemel etkilerin dikkatle analiz edildiğini, Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren tüm konularda gerekli tedbirlerin zamanında alındığını belirtti. Bakan Gürlek ayrıca Türkiye'nin Karadeniz'deki güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla NATO müttefikleri Bulgaristan ve Romanya ile birlikte gerekli tedbirleri almaya devam ettiğini, Ukrayna konusunda adil ve kalıcı barış için taraflarla samimi diyalog yürüttüğünü kaydetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü, yangınlarla ilgili tespit edilen 29 şüpheliden 6'sının tutuklandığını, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Gürlek, sosyal medya hesabından bakanlık olarak orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri titizlikle takip ettiklerini, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade etmeyeceklerini açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yılın ilk 6 aylık döneminde 26.310 sanayi ürünü denetlendi. Uygunsuz bulunan 2.441'i için 175.898.583 lira idari para cezası kesildi. 105 farklı marka ve model hakkında toplama kararı verildi. En çok idari para cezası uygulanan ürün grubu asansörler, otomotiv ve makineler oldu. Toplatma kararı verilen ürün grupları arasında otomotiv ve enerji verimli ürünleri öne çıktı. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde yapılacak belgesel dizi çekimleri nedeniyle 1 ile 5 saatleri arasında köprünün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikameti trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre etkinlik tarihlerinde Beylerbeyi Köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü katılımı, Altunizade Kavşağı, Tophaneli Caddesi Köprü katılımıyla Deniz Karayolu Kuzey istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne Ümraniye-Şile ayrımlarından itibaren trafik akışı kapatılarak araçlar Ümraniye-Şile ve Altunizade istikametine yönlendirilecek. Sürücüler alternatif güzergah olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine TEM otoyolu üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü, Deniz Karayolu üzerinden Avrasya Tüneli ve İDO Harem arabalı vapur iskelesini kullanabilecek. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısında Pısata bölgesinde devam eden büyük orman yangınına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre çarpışan helikopterlerdeki mürettebata yönelik arama ve kurtarma operasyonu başlatıldı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC artı grubu üyesi 7 ülke, Eylül ayında günlük petrol üretimini toplam 188 bin varil artırma kararı aldı. OPEC'ten yapılan açıklamaya göre karar kapsamında en yüksek üretim artışı günlük 62'şer bin varil ile Suudi Arabistan ve Rusya'da gerçekleştirilecek. Gelecek ay Irak günlük 26 bin varil, Kuveyt 16 bin varil, Kazakistan 10 bin varil, Cezayir 6 bin varil ve Umman ise 5 bin varil üretim artışına gidecek. Grubun bir sonraki toplantısı ise 6 Eylül'de yapılacak. Nice for Malta'da düzenlenen 2026 Avrupa Shield Şampiyonası'nda mücadele eden kadın golf milli takımı altın, erkek golf milli takımı ise gümüş madalya kazandı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde playoff kura çekimleri 3 Ağustos Pazartesi günü yapılacak ve çekilecek kuralarla Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli olacak. UEFA'nın İsviçre'nin Lyon'daki merkezinde yapılacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi playoff turu kura çekimi saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Binicilen Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 7 ila 12. kilometrelerinde Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara yönünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kütahya Bozüyük Devlet Yolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Kümbet Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kastamonu Araç Yolu'nun 3 ila 14. kilometrelerinde Sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ Malatya Yolu'nun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle. Trafik seninle.

0: akşamları yorgun olmasak da neden uykumuz gelir? Uyku, bedenimizin büyüyüp gelişmesi ve kendini yenilemesi için gereken temel bir olaydır. Bu nedenle her gün düzenli olarak uyumamız gerekir. Uyku saatlerimiz beynimizdeki özel bir bölgeden salgılanan ve melatonin adı verilen bir kimyasal madde tarafından kontrol edilir. Melatonin gece ya da karanlıkta salgılanır ve uykuya geçmemizi sağlar. Bu nedenle yorgun olmasak bile hava kararıp gece olduktan sonra uykumuz gelir. Hava aydınlandıktan sonra melatonin salgılanması azalır ve uykudan uyanırız.
1: Biliyor muydunuz?
0: Piller neden doğaya zarar verir? Piller, içlerindeki kimyasal maddelerin tepkimeye girmesiyle açığa çıkan kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Ancak bir süre sonra piller biter. Bazı pillerde civa, nikel, kadmiyum gibi zehirli kimyasal maddeler bulunur. Lityum piller, büyüme piller, nikel kadmiyum piller bu tür pillerdendir. Bu pillerin rastgele çöpe atılması doğaya zarar verir. Çünkü içlerindeki kimyasal maddeler toprağa, suya, havaya karışarak canlıların hastalanmalarına ve zehirlenmelerine neden olur. Bu nedenle atık pillerin geri dönüşüm merkezlerine iletilmeleri gerekir. Bu amaçla atık pil kutularında biriktirilirler. Yakın çevrenizde bir atık pil kutusu varsa siz de biten pillerinizi oraya atabilirsiniz.
1: Biliyor muydunuz?
0: Silgi nasıl bir yapıya sahiptir? Kurşun kalemle yazdıklarımızı nasıl silebiliyoruz? Silgi çoğunlukla yapay kauçuktan yapılır. Ayrıca vinil ya da plastikten yapılan silgiler de vardır. Gel gelelim silginin kurşun kalemle yazılan bir yazıyı nasıl sildiğine. Kurşun kalem ucu grafit adı verilen bir maddeden yapılır. Grafit kurşuni siyah renkte ve gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikli bir yapıya sahiptir. Kurşun kalemle kağıda yazı yazdığımızda bu küçük tanecikler kağıdın yüzeyindeki liflere bağlanır. Biz bunu kağıdın yüzeyindeki bir iz olarak görürüz. Bu izi silmek istediğimizde silgiyi kağıda sürteriz. Silgi yüzeydeki kağıt liflerini yerinden kaldırır. Bu sırada kağıttaki kurşun kalem izi de silinmiş olur.
1: Biliyor muydunuz?
0: Hapşırdığımız zaman kalbimiz de dahil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarımızın bir an için durduğunu, hipopotamların insandan daha hızlı koştuğunu, insanların beyinlerinin %10'unu kullandığını, Güney Kore'nin başkenti Seul'un Kore dilinde başkent anlamına geldiğini, meşe ağaçlarının 50 yaşına gelmeden meşe palamudu vermediklerini, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Ukiah kentinde bulunan ve 112,8 metre uzunluğunda olan ağacın dünyanın en uzun ağacı olduğunu, dünyada en çok kullanılan ismin Muhammed olduğunu

güzel oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız bgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini bgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

fazla beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu. Pazartesi günü Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 19-34 derece, Bilecik 17-32, Bursa 20-32, Çanakkale 22-34, Edirne 20-35, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-31, Kocaeli 21-31, Sakarya 19-31, Tekirdağ 21-31 ve Leşba 21-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-40, Denizli 24-38, Kütahya 17-32, İzmir 24-34, Manisa 24-37, Muğla 22-36 ve Uşak 20-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Pazartesi günü Antalya'nın iç kesimleri parçalı, çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-35 derece, Antalya 26-34, Burdur 21-35, Hatay 24-32, Isparta 21-35, Kahramanmaraş 23-38, Mersin 27-34 ve Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Pazartesi günü kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Çankırı'nın kuzey ve batı çevreleri öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21-33 derece, Ankara 19-33, Çankırı 18-35, Eskişehir 17-32, Karaman 18-34, Kayseri 18-34, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 18-34, Konya 20-34, Nevşehir 18-31, Niğde 19-33, Sivas 14-34 ve Yozgat 16-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 19-31 derece, Bolu 16-30, Düzce 20-30, Karabük 18-32, Kastamonu 14-31 ve Zonguldak 20-26 derece. Karadeniz bölgesinin Orta ve Doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle, öğleden sonra Çorum'un kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçecek. Amasya 19-35 derece, Artvin 19-29, Bayburt 16-37, Çorum 17-31, Giresun 22-28, Gümüşhane 19-36, Ordu 21-28, Rize 21-29, Samsun 21-29, Sinop 21-31, Tokat 17-33 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu bölgesinde hava parçalı az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 18-34 derece, Ardahan 11-29, Bingöl 20-35, Bitlis 18-33, Elazığ 21-40, Erzincan 21-38, Erzurum 17-33, Hakkari 22-35, Iğdır 24-38, Kars 15-30, Manatya 22-38, Muş 22-38, Tunceli 19-39, Şırnak 29-39 ve Van 18-31 derece. Güney Doğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-40 derece, Batman 22-42, Diyarbakır 24-43, Gaziantep 23-39, Kilis 22-38, Mardin 31-39, Şanlıurfa 26-42 ve Siirt 28-40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak, büyük gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinde güneyinde kuzey batıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara'da ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Haftalık çalışmalarına 4 Ağustos Salı günü başlayacak genel kurulda 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenleme görüşülecek. Teklifle 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Teröristi Türkiye'ye hedefi için de kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin hafta içinde meclis başkanlığının sunulması öngörülüyor. Okul saldırılarını araştırma komisyonunda ise bu hafta yapılacak 16. toplantıda komisyon üyeleri, kamu denetçiliği kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu yetkililerinin sunumlarını dinleyecek. Yalova'da geçen yıl evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Gülle adıyla tanınan şarkıcı Gültutul ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Gülle'nin tutuklu kızı Turyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheli Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Toksikoloji incelemesinde Gültutul'un kanında 3,53 promil alkol tespit edilirken kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı iddianamede yer aldı. Esnaf kredilerinde limit ve vadeler yükseltildi. Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre hazine destekli işletme kredisi 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya, iş yeri, taşıt ve makine teçhizat alımına yönelik yatırım kredisi limiti ise 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltildi. İşletme kredileri 4 yıl vadeyle kullandırılmakta olup iş yeri alımına yönelik kredilerde vadeler 5 yıldan 6 yıla, taşıt ve makine tesis alımına yönelik kredilerde vadelerse 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı yapıldı. 152.449 adayın başvurduğu ALES, 81 ilde 92 sınav merkezinde 395 bina ve 5.895 salonda gerçekleştirildi. Sınav sonuçları ise 21 Ağustos'ta açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ve bu ülkeyle görüşen diğer Orta Doğu ülkelerinin bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mutabakata vardığını, talep üzerine hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında söz konusu anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesinde içerdiğini vurguladı. Başkan Trump'ın İran'la anlaşmanın ana hatlarında uzlaştık açıklamasına İran cephesindense yalanlama geldi. İran'ın resmi Fars haber ajansına konuşan yetkililer herhangi bir mutabakatın sağlanmadığını belirtti. Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre Kuzey Adası'ndaki Gisborne bölgesinde Hicks Körfezi'nin 14 kilometre güneyinde meydana gelen deprem yaklaşık 52,8 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Yenispor İstanbul, Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı organizasyon 3-9 Ağustos tarihleri arasında Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenecek. 22 ülkeden 153 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda Türkiye'yi 7'si kadın 15 milli sporcu temsil edecek. Haberleri sunduk.

0: Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 7 ila 12. kilometrelerinde Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara yönünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kütahya Bozüyük Devlet Yolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Kümbet Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kastamonu Araç Yolu'nun 3 ila 14. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ Malatya Yolu'nun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan bir şey demeyeyim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

bildiğimiz boyutlarda ekolojik yıkımın sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketler.

Sen dinleyiciler yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar, Niki, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleriyle Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise biraz artarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün meteoroloji.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulamaktadır.

0: kibarlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve sağlıklı uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı bebekler için yeni bir programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Basada Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
1: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Yine sizinle birlikte olmak, yine bir programda buluşmak her zaman olduğu gibi çok güzel. Yaz tatilindeyiz ve en çok yaz hastalıklarından, bulaşıcı hastalıklardan hepatit en çok yayıldığı, bulaştığı zamanlardayız şu anda. Hepatit hastalıkları üzerine konuşmaya ne dersiniz bugün programımızda?
1: Çok iyi olur Emine Hanım. Çünkü hepatit aşıyla önlenebilen sayılı hastalıklardan biri. Diğer taraftan dünyanın en ölümcül hastalıklarından da biri aynı zamanda. Neden en ölümcül hastalıklarından biri diyoruz? Çünkü her yıl maalesef çok sayıda hasta kaybediliyor. Eğer Dünya Hepatit Günü'nü niye kutlandığını konuşmak istersek, Dünya Hepatit Günü Doktor Bloomberg adında bir doktorun doğum günü olduğu için 28 Temmuz'da kutlanıyor. Neden Doktor Bloomberg'in doğum gününü hepatit günü olarak kutluyoruz? Çünkü hepatit B hastalığını 1967'de hepatit B'nin neden olduğu virüsü bulup 2 yıl sonra da buna karşı aşı geliştiren ve Nobel ödülü kazanan çok kıymetli bir doktor Bloomberg ve biz de o nedenle dünyada Dünya Hepatit Günü olarak kutlanıyor. Gerçekten de dünyada en ölümcül hastalıklardan bir tanesi. Neden en ölümcül hastalıklardan biri diye bahsediyoruz? Çünkü bu hastalığa bağlı olarak dünyada biz bu salgın sırasında pek çok vesileyle hastalık hakkında ailelere bilgi aktarıldı. Çeşitli bilim adamı arkadaşlarımız tarafından. Ve bu arada tekrar tekrar vurguladığımız şey ise aşılamaların asla ertelenmemesi. Çünkü hepimizi ürküten bir salgın olması nedeniyle ve aşı yapılacak yerlerin de sağlık kuruluşları olması nedeniyle ailelerin çok kaygıları vardı. Özellikle birkaç ay, bir 6 ay kadar aileler ciddi olarak aşılardan kaçtılar. Çocuklarının aşılanmaları, kendilerinin aşılanması, daha doğrusu sağlık tesislerine ulaşmaktan çekindiler. Ama maalesef bu nedenle hem çocuklarımızda bazı hastalıklar daha sık görüldü, aynı zamanda ailelerin de sağlık sorunları beklerken ciddi boyutlara ulaşanlar bildirildi. İşte bunlardan bir tanesi, yani aşıyla önlenebilecek ve aynı zamanda bizim mutlaka kendimizi ve sevdiklerimizi korumamız gereken hastalıklardan bir tanesi de hepatit hastalığı. Neden hepatit bu kadar önemli? Çünkü yaklaşık olarak 1.100.000 her yıl 1.100.000 kişi hepatit B ve C nedeniyle kaybediliyor. Yaklaşık 9,5 milyon kişi ise hepatit C hastalığı taşıyor ve bu nedenle tedavi alıyor. Ve bu tedaviler maalesef çok yüksek rakamlarda olan tedaviler, sonucu ise tabii ki belli bir amaçla yapılıyor. Ama tam tedavi, yani hepatit C'nin vücuttan temizlenmesi gibi bir şey söz konusu değil. Aynı şey aslında hepatit B içinde söz konusu ama hepatit B'deki şansımız aşının varoluşu. Bir insan hepatit B geçiriyorsa hangi yolla geçirebilir? Genellikle bulaşma yolu, özellikle sağlık çalışanları için, hemşireler olsun, doktorlar olsun, laboratuvarda çalışan görevli arkadaşlarımız olsun, diş hekimleri olsun, hepatit B'yi ellerine iğne batması şeklinde hepatit B taşıyıcısı olan veya hepatit B geçiren bir hastanın kanını almışız ve onu çalışmaya göndermişiz ve o sırada kan alırken eğer bizim elimizde iğne batıyorsa veyahut da elimizdeki bir sıyrıktan hastanın kanı bize bulaşıyorsa o şekilde geçiriyoruz. Peki hepatit B diyor. diyoruz. Hepatit B ve hepatit A aşısı olan bunlardan korunabileceğimiz hastalıklar. Aslında hepatitin başka türleri de var. C, D, E gibi. Ama şanslı olarak A ve B'ye karşı aşı var. Araştırmalar gösteriyor ki A ve B'ye karşı aşı olanlar diğerlere karşı bir miktar koruyuculuğu var. Aşılar arasında böyle bir etkileşim söz konusu. O nedenle mutlaka kaç yaşında olursak olalım, hepatit geçiriyor muyuz, geçirmiş miyiz değerlendirip ondan sonra da aşılamaların yapılması çok sağlıklı ve uygun olanı. Eğer geçirmediysek mutlaka aşılanmamız lazım. Demin verdiğiniz rakamlar nedeniyle yani yaklaşık her yıl 1 milyon kişinin kaybediliyor olması gibi. Bizim hepatit hastalığı deyince aklımıza ne geliyor? Hepatit hastalığı karaciğer iltihabı demek. Karaciğer iltihaplandığında ne oluyor? Halk arasında çok iyi bilinen sarılık oluyor. Ama her hasta sarılık geçirmiyor. Daha sessiz seyirli, böyle bulantı, kusma, iştahsızlık gibi, halsizlik gibi herhangi bir hastalık geçiriyormuş, neyse grip geçiriyormuş gibi de geçirilebiliyor. Yani sessiz ve sinsiz seyirli olabiliyor. Bu hastalığın kalıcı olmayacağını göstermiyor. Hepatit A geçirenler çocukluk çağında geçiriyorlarsa biraz daha hafif geçirebiliyorlar. Ama hepatit B çocuk veya yaşlı çok fark etmiyor. Hepatit B'nin vücudumuzda ya vücudumuz ona cevap veriyor bu mikropla karşılaştığımız ve antikor üretiyor. Yani kendi koruma, savunma sistemini geliştiriyor. Ancak bazı durumlarda hepatit B virüsü vücudumuzdan uzaklaştırılamıyor. Yani hepatit B'ye karşı yeterli antikor üretilemiyor. Ve sonunda hepatit B'nin taşıyıcısı haline geliyoruz. Taşıyıcı ne demek? Bir hastalığı biz hasta gibi görünmeyebiliriz. Ama hasta gibi görünmesek bile o hastalığı etrafa yayabiliriz. Bu bazı hastalıklarda var. Özellikle bu salgın döneminde aileler gayet iyi öğrendiler ki taşıyıcı olanlar etraf için çok daha tehlikeli oluyorlar. Çünkü hasta olunca herkes hastaya karşı kendini uzak tutuyor, belli bir koruma alıyor. Ama hasta olduğunu bilmediğimiz, taşıyıcı dediğimiz hastalığın gizli seyirli olduğu durumlarda, sinsi seyirli olduğu durumlarda insanların kendini koruması çok daha zor oluyor. Şimdi bu salgın döneminde hepimiz maske kullandık ve bu maske kullanarak taşıyıcı kişilere karşı da yani sağlıklı görünüp ama hastalığı başlangıç döneminde geçiren ve etrafa bulaştıran kişilere karşı da maskeyle ve kendimizi belli bir mesafede tutarak ve temizliğimize dikkat ederek ağzımızı burnumuzu kapatarak bu hastalığa karşı koruduk. Ancak hepatit B biraz daha farklı. Ona karşı korunmak için örneğin sağlık çalışanları dedik ki sağlık çalışanları çok risk altında çünkü ellerine iğne batabilir ve o şekilde bulaşabilir. O nedenle her sağlık çalışanının mutlaka aşılı olması gerekiyor. Aşı yapıldığı zaman kişiye 3 doz aşı uygulanması gerekiyor ve hepatit B'li bir hastayla temas ettiğinde bu diş hekimi olabilir, cerrah arkadaşlarımız olabilir veyahut da laboratuvarda çalışan arkadaşlarımız olabilir. Her kim olursa olsun bu kişiler kendilerini hepatit B aşısıyla korumaya almış oluyorlar. O nedenle mutlaka tüm sağlık çalışanlarının hepatit B'ye karşı aşılı olması lazım ki hepatit B geçirenlerden de hepatit B taşıyıcısı olanlardan da kendilerini koruyabilsinler. Peki toplum için ne yapılacak? Yani ben sağlık çalışanı değilim ama kendimi korumak istiyorum. Herkesin dünyanın hedeflediği şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bu konuda çalışan bütün arkadaşlarımızın hedeflediği 2030 yılında hepatit hastalığı görülmesi. O nedenle herkesin aşılanması temel hedef haline geldi. Ve mutlaka bu aşıya hepimizin buna karşı aşılanmamız. Eğer aşılı olup olmadığımızı bilmiyorsak mutlaka test yaptırıp hepatit A ve B geçirmiş miyim diye bakarak mutlaka en yakın sağlık kuruluşundan destek alarak hepatit A'ya ve B'ye karşı korunmak gerekiyor. Hepatit A dedik ki çocukluk çağında nezle, grip, kusma, ishal gibi seyredebilir. Ama erişkinlerde işte o kadar sessiz, sakin seyretmiyor. Erişkinlerde çok daha ağır seyirli. adeta karaciğer yetmezliğine götürecek kadar şiddetli seyredebiliyor. Ve karaciğer yetmezliği takdir edersiniz ki hayatı tehlikeye sokan, hayatı tehdit eden ve tedavisi çok zaman ve emek gerektiren, bazen de maalesef hiç sonuç alınamayan bir durum. O nedenle hem çocuk hem erişkin, kim olursa olsun mutlaka hepatit A ve B geçirip geçirmediğimizi bilmemiz, eğer geçirmemişsek de aşılanmamız gerekiyor. Hepatit A dedik ki nezle göğüs gibi seyredebilir. Erişkinlerde çok daha gürültülü seyreder. Hayatı tehlikeye sokacak kadar, karaciğer yetmezliğine götürecek kadar ciddi şikayetlere yol açabilir. Hepatit B ise hem çocuklarda hem yaşlılarda benim söylediğim gibi nezle gibi, grip gibi seyredebilir ama sarılık yapabilir, ama taşıyıcılığa dönüştüğü anda karaciğer kanseri veyahut da Atatürk'ümüzün kaybettiğimiz siroz hastalığı gibi ciddi hastalıklara yol açabilir. Öyle olduğu için mutlaka ve mutlaka bu hastalıklara karşı aşılanmamız gerekiyor. Çünkü ne dedik? 3 doz aşı gerekiyor hepatit B'ye karşı. Bugün yaptırırsak ona 0 diyoruz. 1 ay ve 6 ay sonra olmak üzere 2 doz daha öneriliyor. Yani toplam 3 doz yapılıyor. Bu hepatit B taşıyıcılığı özellikle hamilelik ve doğum döneminde çok daha önem kazanıyor. Çünkü bebeği korumamız gerekiyor. Bebek eğer hepatit B taşıyıcısı bir annenin hamileliği sonucu doğuyorsa, hepatit B doğal doğma aşısı yapılmakla beraber yanında hepatit B'ye karşı koruyucu bir ilaç daha uygulanıyor. O nedenle mutlaka hep diyoruz ya, çocuk sağlığı daha anne karnında ve hatta ondan önceki dönemde anne babanın sağlığıyla başlar. Anne babanın sağlığına göz atacak olursak hepatit B açısından yeni evlenecek çiftlere hepatit taraması yapmakta yarar var. Hepatit B taşıyıcısı mı değil mi? Neden? Çünkü hepatit B nasıl bulaşıyor? Bir iğneyle bulaşıyor dedik. İğneyle bulaşıyor, sağlık çalışanlarının eline iğne batması şeklinde. Onun dışında maalesef ilaç kullanan kişiler aynı şırıngayı kullanarak birbirlerine hastalığı bulaştırabiliyorlar. O nedenle bu tür tehlikeli uygulamaları olan kişilerin de mutlaka hepatit B'ye karşı tedavi olmaları, aşılanmaları, öncelikle sorunları varsa tedavi olmaları, ama diğer açıdan da mutlaka ilaç kullanımı gibi ciddi sorunlarının tedavi edilmesi gerekiyor. Başka hangi yolla bulaşıyor hepatit B hastalığı? Cinsel yolla bulaşıyor. O nedenle yeni evlenen çiftlerin, evlenmek üzere olan gençlerimizin mutlaka hepatit açısından değerlendirilmeleri uygun olur. Çünkü eş adaylarından biri, çocuklarımızdan biri, anne baba adaylarından biri eğer taşıyıcıysa eşini bulaştırma ihtimali çok yüksektir. O zaman ne yapıyoruz? Hepatit B taşıyıcısı çiftler bize geldiler, biz evleneceğiz. Hepatit geçirmiş miyiz, geçirmemiş miyiz bilmek istiyoruz dediler. O zaman biz de kan tahlili yaptırıyoruz. Eğer hepatit B taşıyıcısı ise çiftlerden biri, o zaman diğer kişiyi aşılıyoruz ki eşinden hastalık kalkmasın diye. Çünkü ne dedik? Hepatit B geçiren bir veyahut da taşıyıcısı olan bir anne adayı çocuğuna çok daha fazla bulaştırma ihtimali vardır. Hiç kuşkusuz ki bebeğimiz kanımızda canımızda besliyoruz ve kanımızda canımızda beslerken kanımızdaki koruyucu maddeleri verdiğimiz gibi hepatit B gibi ciddi taşıyıcı olduğumuz hastalıkları da bebeğimize aktarıyoruz. Bebeklerin bağışıklık sisteminin çok iyi gelişmemiş olduğu hepimizin bildiği bir gerçek. Öyle olduğu için yeni doğan döneminde hamileliğinden itibaren hepatit B ile temas eden bir bebeğin hastalığının çok gürültülü seyretmesi, karaciğer sirozu ve karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri gibi ciddi hastalıkların gelişmesi maalesef beklenenler arasında. İşte bu nedenledir ki bebek doğal doğmaz aşıyla beraber koruyucu maddede, koruyucu ilaçta uygulanıyor. Ve gene hepatit B aşısı 1 ve 6 ay sonra olmak üzere uygulanıyor. Çok gurur verici olarak dünya bu kadar hepatit B ile boğuşurken biz 1998 yılından beri her doğan bebeğimize daha doğumhanede göbeği kesildikten, bebek hemşiresinin eline verildikten itibaren nasıl bebek göz bakımı yapılıyor, göbek bakımı yapılıyor, derhal hepatit B aşısı yapılıyor. O bakımdan biz devletimize ve bu konuda emeği geçenlere minnettarız. Çünkü çocuklarımızın sağlığının korunmasında çok önemli bir adım atıldığı için. Hepatit B aşısı 1998 yılından beri her yeni doğan bebeğe uygulanıyor. Nasıl uygulanıyor? Doğa doğma bir ay sonra, yani bebek bir aylık olduğunda ve 6 aylık olduğunda uygulanıyor. Yani 3 doz uygulanıyor. Dünyada da böyle uygulanıyor. Bizim ülkemizde de ve gerçekten de biz çok şanslı ve zengin bir ulus olarak çocuklarımıza bu aşıları ücretsiz yapma şansına sahibiz. Ve bu sayede 1998 yılında 100 bin bebekten 6-6,5'ün, yani 100 binde 6 ila 7 çocuğumuzda hepatit B görülürken, bu 2018 yılında 100 bin çocuğumuzda, daha doğrusu 1 milyon çocuğumuzda 1 olarak bildirildi. Ve bu çok güzel bir rakam. Yani biz hedefe ulaşmaya yaklaştık. Çünkü hedef ne? 0 hasta. 1 milyonla 0 çocuğun görünmesi. Çünkü bizde yaklaşık 1,5 milyona yakın olmalıyor her ne. O zaman bütün çocuklarımızın aşıyla korunmasını istiyoruz. Halbuki burada 1 milyon çocuğumuzun birinde görüldüğü bildiriliyor. Biliyor ve umuyoruz ki o bir çocuğumuzu da korumaya alabileceğiz. Biz gene çok şanslı ve zengin olarak, doğrusunu isterseniz, sınır kapılarımızda ülkemize giren her çocuğa da ücretsiz olarak bu aşı uygulanıyor. Böylelikle sadece kendi ülkemize değil, dünya çocuklarımıza da hizmet götürmüş oluyoruz. Ama biliyor ve umuyoruz ki bütün çocukların aşılansın, sadece hepatite karşı değil, diğer hastalıklara da karşı aşılansınlar ve hepsine karşı korunsunlar. O nedenle ailelerden tekrar rica ediyoruz. Hem kendilerinin hepatit B ve A hastalığı geçirip geçirmemişlerini test ettirmelerini kahkahalarıyla, aynı zamanda eğer geçirmemişler ise de mutlaka aşılanmalarını istiyoruz. Hepatit A dedik ki MRSA gibi, grip gibi seyretse de erişkinlerde çok daha ağır seyrediyor. Ama bizim ülkemizde 2012 yılından beri hepatit A aşısı da ücretsiz olarak çocuklarımıza uygulanıyor. Ne zaman uygulanıyor? 1,5 ve 2 yaşında olmak üzere 2 doz halinde uygulanıyor. Dünyada da böyle öneriliyor zaten. 2 doz öneriliyor. Yalnız bu aşıların bütün aşılarda olduğu gibi zaman içinde etkisinin azalması söz konusu olabilir. Ve böylelikle hastalığa tekrar açık hale gelebiliriz. Onun için zaman zaman kan verdiğimizde mutlaka hepatit hastalığına karşı aşılıysa, acaba aşımız hala bizi koruyor mu diye test ettirmek uygun ve sağlıklı olanı. Hepatit C, D ve E'ye karşı maalesef aşı yok. Onlar da birbirine benzer yolla geçiyorlar. Cinsel yolla bulaşmak ya da ağızdan bulaşma şeklinde. O nedenle mutlaka el temizliği tekrar gündeme geliyor hepatit hastalığında da. Mutlaka ellerimizi korumak. Hep hastalıklarda koruyucu önlemlerin çok daha uygulanmasını tercih ediyoruz. Neden? Çünkü hastalıklardan korunmak çok kolay. Ama tedavisi çok uzun ve bazen de maalesef hayatı tehlikeye sokacak kadar ciddi olabiliyor. Onun için sevgili aileler, en kısa zamanda lütfen kan tahlili yaptırarak hepatit geçirmiş misiniz, geçirmemişsiniz test edelim. Özellikle 1998'den önce doğan aileler. Çünkü 98'de doğan çocuklarımız da şu ara anne baba olanlar vardır. Anne baba olma hazırlığı içinde olanlar vardır. Ve onlar aşıyla korunmuş olduklarını varsayıyoruz. Ama hepatit A'ya karşı değil. Demin de söylediğimiz gibi hepatit A 2012 yılından beri ülkemizde uygulanan bir aşı. Onun için her halükarda eğer bebekliğimizde aşı olduysak bile gidip acaba aşım beni hala koruyor muyum? Ve hepatit A geçirmiş miyim? Mutlaka test ettirmenizi rica ediyoruz ve öneriyoruz. Eğer koruyuculuğu yoksa, kan tahlilimizde yani antikor yoksa, o zaman lütfen en yakın sağlık

0: çok ciddi ekonomik sıkıntıları olan bir ülke olarak sağlık sorunlarını canla başla ülkenin refaha kavuşması için çalışan atalarımızla beraber bugünlere gelindi. Ancak o günlerde savaş koşullarında ailelerin ne gibi, daha doğrusu savaşa katılanların ve geride kalanların ne gibi sıkıntılar yaşadığını, hangi koşullarda yaşadıklarını bilemiyoruz. Benim de söylediğim gibi Atatürk'ümüzü biz sirozdan kaybettik. Ama o gün hepatit B taşıyıcılığı bir şey diye bir şey bilinmediği için acaba hepatit B'den mi kaybettik? Hepatit B'nin sonucu muydu? Çünkü yaşadıkları koşullar, yedikleri, içtikleri, ne şekilde birbirlerine bulaştırdıkları hiç tartışmasız çok kötü koşullar olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü at pisliklerinden arpa ayıklayarak karınlarını doyurdukları, postallarını kaynatıp içine peksimetler doğrayarak bizi bugünlere taşıdıklarını biliyoruz. Öyle olduğu için yaşlısı olan ailelerin mutlaka yaşlıların da hepatit B'ye baktırmaları uygun olur. Çünkü o ailelerden gelen çocukların hepatit B taşıyıcısı olma ihtimali hiç kuşkusuz ki yüksektir. Eğer anne babadan biri veya ikisi hepatit B geçirmiş veya taşıyıcılığı varsa. Bütün ailelerden ricamız hepatite karşı tek aşıyla korunma şansımız olan sayılı hastalıklardan biri olması nedeniyle ve özellikle kansere karşı koruyucu sayılı aşıdan biri olması nedeniyle mutlaka hepimizin hepatit B ve A'ya karşı aşılanmamız lazım. Tekrarlayacak olursak hepatit A aşısı 2 doz uygulanıyor. Biri ne bugün dersek diğeri 6 ay sonra uygulanıyor. Hepatit B aşısı ise bugün birincisini uygularsak 1 ay sonra ikinci, 6 ay sonra üçüncü doz oluyor. Çok pratik olmak gerekirse bugün hem hepatit B hem hepatit A aşısı olabiliriz. İkisinin aynı anda farklı kollardan yapılmasının hiçbir sakıncası yok. Birbirine olumsuz etkileyen aşı grubu değil çünkü. Ve bir ay sonra hepatit B'nin ikinci dozunu, 6 ay sonra da hem hepatit A'nın ikinci dozunu hem de hepatit B'nin üçüncü dozunu gene olabiliriz. Dolayısıyla 6 ay içinde kışa hepatit aşısından kendinizi korumaya almış olarak girebilir.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Vaktimizin sonuna geldik. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Programımızı
0: kapatalım. Bütün ailelere sağlıklı mutlu günler ve aşıyla korunan günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Çok güzel bilgiler aktardınız. Ve bugünlerde bu bilgiler gerçekten çok kıymetli. Çünkü hepatit hastalıklarının en çok yayıldığı dönem itibariyle.
0: Özellikle hepatit A için öyle dediğiniz gibi çünkü ağız yoluyla bulaşan ve suyla, yiyeceklerle bulaşan ve dışkıyla atılan bir mikrop olması, bir virüs olması dolayısıyla hepatit A virüsü çok haklısınız yaz ayları daha fazla riskli olduğu zamanlar ancak hepatit B için mevsimsel bir dağılım çok önemli değil ama yaz veya kış olsun bütün hastalıklardan kendinizi koruyucu önlemleri bir an önce almak kendimize ve ailemize karşı temel sorumluluklarımız ve hiç kuşkusuz ki kendi bedenimize göstereceğimiz en büyük saygı.
1: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Tekrar önümüzdeki hafta görüşmeyi umut ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın diyoruz.
0: Biz size çok teşekkür ederiz. Bu konuya önem verdiğiniz için, toplumun bilinçlendirilmesindeki kıymetli katkılarınız için.
1: Çok teşekkürler. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün sizlere hepatit hastalıklarından bahsettik. Bu konuda bilgiler aktarmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya dek ben Emine Ertürk Aslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar ve uzman konuğumuz Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: toplantıdaydım. Sonra o toplantıda ne konuşuldu? Yine hatırlamıyorum.
1: Hayatımda bir kere daha böyle heyecanlanmıştım. Eşim evlenme teklifi.

Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 32, Bursa 33, Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ 31 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 40, Denizli 38, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 37, Muğla 34 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 36 derece, Antalya 33, Burdur 35, Hatay 34, Isparta 35, Kahramanmaraş 37, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray ve Ankara 32 derece, Çankırı 34, Eskişehir 34, Karaman 32, Kayseri 33, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 32, Nevşehir 30, Yozgat 26, Niğde ve Sivas 33 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 30, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleriyle Ordu, Giresun, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 26, Bayburt 35, Çorum 30, Giresun 28, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 30, Sinop ve Tokat 31 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneybatıdan kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 35 derece, Ardahan 28, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 40, Erzincan 38, Erzurum 32, Hakkari 34, Iğdır 37, Kars 29, Malatya 39, Muş, Tunceli ve Şırnak 38 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 41, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 40, Şanlıurfa 42 ve son olarak Siirt 40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgn.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzey doğudan, doğusunda kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeye geri kuzey ve kuzey doğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzey batıdan 3 ila 5, yer yer 6, güneye geri batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. 4 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra genelinde kuzey batıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzey batıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, boş uzaklığı iyi olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzey doğudan, doğusunda akşam saatlerine kadar kuzey batıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, boş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5, güneyinde kuzey batıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzey batıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava takvim raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından

Sayın dinleyiciler, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu tespit edilen zanlı tutuklandı. İrtibatlı şüphelinin terörist Karatepe'ye kendi sim kartını verdiği deprem konutları civarında da saklanmasına yardımcı olduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in yazılı soru önergesini yanıtlayan Bakan Güler, İsrail'in Suriye'nin güneyinde ve Güney Kıbrıs'ın yönetimindeki faaliyetleri de dahil olmak üzere bölgedeki gelişmeler ve muhtemel etkilerin dikkatle analiz edildiğini, Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren tüm konularda gerekli tedbirlerin zamanında alındığını belirtti. Bakan Gürlek ayrıca Türkiye'nin Karadeniz'deki güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla NATO müttefikleri Bulgaristan ve Romanya ile birlikte gerekli tedbirleri almaya devam ettiğini, Ukrayna konusunda adil ve kalıcı barış için taraflarla samimi diyalog yürüttüğünü kaydetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü, yangınlarla ilgili tespit edilen 29 şüpheliden 6'sının tutuklandığını, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Gürlek, sosyal medya hesabından bakanlık olarak orman yangınlarının ilişkinin adli süreçleri titizlikle takip ettiklerini, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade etmeyeceklerini açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yılın ilk 6 aylık döneminde 26.310 sanayi ürünü denetlendi. Uygunsuz bulunan 2.441'i için 175.898.583 lira idari para cezası kesildi. 105 farklı marka ve model hakkında toplama kararı verildi. En çok idari para cezası uygulanan ürün grubu asansörler, otomotiv ve makineler oldu. Toplatma kararı verilen ürün grupları arasında otomotiv ve enerji verimli ürünleri öne çıktı. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde yapılacak belgesel dizi çekimleri nedeniyle 1 ile 5 saatleri arasında köprünün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikameti trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre etkinlik tarihlerinde Beylerbeyi Köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü katılımı, Altunizade Kavşağı, Tophaneli Caddesi Köprü katılımı ile Deniz Karayolu Kuzey istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne Ümran Yeşil'e ayrımlarından itibaren trafik akışı kapatılarak araçlar Ümran Yeşil'e ve Altunizade istikametine yönlendirilecek. Sürücüler alternatif güzergah olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine TEM otoyolu üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü, Deniz Karayolu üzerinden Avrasya Tüneli ve İdo Harem arabalı vapur iskelesini kullanabilecek. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC artı grubu üyesi 7 ülke Eylül ayında günlük petrol üretimini toplam 188 bin varil artırma kararı aldı. OPEC'ten yapılan açıklamaya göre karar kapsamında en yüksek üretim artışı günlük 62'şer bin varil ile Suudi Arabistan ve Rusya'da gerçekleştirilecek. Gelecek ay Irak günlük 26 bin varil, Kuveyt 16 bin varil, Kazakistan 10 bin varil, Cezayir 6 bin varil ve Ümmansa 5 bin varil üretim artışına gidecek. Grubun bir sonraki toplantısı ise 6 Eylül'de yapılacak. Nespor Malta'da düzenlenen 2026 Avrupa Shield Şampiyonası'nda mücadele eden kadın golf milli takımı altın, erkek golf milli takımı ise gümüş madalya kazandı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde playoff kura çekimleri 3 Ağustos Pazartesi günü yapılacak ve çekilecek kuralarla Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli olacak. UEFA'nın İsviçre'nin Lyon'daki merkezinde yapılacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi playoff turu kura çekimleri saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
haberleri sunduk.

Basın Dinleyiciler Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 7 ila 12. kilometrelerinde Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara yönünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kütahya Bozüyük Devlet Yolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Kümbet Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kastamonu Araç Yolu'nun 3 ila 14. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 15 derece, Atina az bulutlu 24, Belgrad az bulutlu ve açık 23, Berlin az bulutlu 15, Helsinki az bulutlu 11, Kiev parça bulutlu 20, Kopenhag büyük gürültülü sağanakla yağışlı 13, Londra az bulutlu 16, Madrid az bulutlu ve açık 23, Moskova az bulutlu 20, Paris büyük gürültülü sağanakla yağışlı 18, Priştine az bulutlu 17, Roma az bulutlu 25, Saraybosna parça bulutlu 16, Sofya az bulutlu 17, Tiran az bulutlu ve açık 25, Varşova az bulutlu 20, Viyana az bulutlu ve açık 22 ve Zürih az bulutlu 19 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 27 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 25, Astana az bulutlu 19, Bağdat az bulutlu ve açık 38, Bakü az bulutlu 27, Bişkek az bulutlu 19, Dushanbe az bulutlu ve açık 28, Kabil az bulutlu 19, Kerkük az bulutlu ve açık 32, Kuveyt az bulutlu ve açık 35, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 33, Riyad az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 25, Tahran az bulutlu 25, Taşkent az bulutlu ve açık 29, Tiflis az bulutlu 23 ve Tokyo az bulutlu ve açık 26 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 24 derece, Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne yağmurlu 6, Montreal az bulutlu 20, New York az bulutlu 21, Sydney çok bulutlu 9 ve Washington az bulutlu 21 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlıga az bulutlu 19 derece, Frankfurt büyük gürültülü sağanak yağışlı 18, Gürcüne az bulutlu 21, Kırcaeli az bulutlu 18, Köln az bulutlu 16, Konrad az bulutlu 19, Köstence az bulutlu 20, Münih az bulutlu 18, Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik az bulutlu 21, Şumlu az bulutlu 17, Taraklıya az bulutlu 19, Balkaneş az bulutlu 19, Zenitsa parça bulutlu 19, Gazimavasa az bulutlu ve açık 21, Girne açık 26, Lefkoşa açık 21 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasını

0: Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar. Klasik Müzik Saati programımız başladı. Programı hazırlayan ve sunan ben Ali Yılmaz. Kumanda masasında Cenk Balat bana yardımcı olacak. Şimdi sizleri bugün için seçmiş olduğum eskilerle baş başa bırakacağım. Ünlü bestecilerin ünlü eserleriyle yine bu eserleri seslendirecek sanatçıları da sizlere anons edeceğim. Programımızın bu bölümünde opera eserlerinden, bestecilerden ve seslendirecek sanatçılardan hemen söz edeceğim sevgili dinleyiciler. İlk dört eseri hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Eserimiz Christian Clavaudo tarafından seslendirecek Puccini'nin Canisiki operasından O Mio Bambino diyecek sanatçı. Ardından Puccini'nin Turandot operasından Kiride Kanov seslendirecek Signor Ascolta. Hey Kyung ve Jennifer Lamour'un seslendirdiği Lakmo operasından sizlere Delibes'in bir eseri bu da Dome Episale Jasmine diyecek sanatçılar. Ardından Jose Carreras, Puccini'nin La Bohème operasından sizlere Kecil de Mania diyecek. Klasik Müzik Saati programımız Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda devam ediyor. Sizler için seçmiş olduğum besteciler ve eserlerini seslendiren sanatçıları hatırlatayım tekrar. La Bohème operasından sizlere seçmiş olduğum Mikiamo Mimi aryasını Barbara Hendrick, Jose Carreras, Richard Govan, Gino Colicchia seslendirecek. Ardından Suzanne Graham, Christoph Willibald, Orfea Elche operasından Guyon'un bu eserini seslendirecekler. Je perds mon Euridice diyecekler sanatçılar. Plácido Domingo, Carmen operasını seslendirecek. Bizenin bu ünlü eserinden sizleri seçmiş olduğum Maria Le Fleur, Kötü Mavis Jete diyecek Plácido Domingo. Son olarak sizlere Jennifer Lamour, Hein Kuyong'un seslendirdiği Hoffman Masalları operasından sizlere seçmiş olduğum eser Bellemi Onyu Damor diyecek sevgili dinleyiciler. Offenbach'ın bu eseriyle programımızı noktalayacağız. Klasik Müzik Saati programındasınız. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda programımız devam ediyor.

0: Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda Klasik Müzik Saati programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Ali Yılmaz. Kumanda masasında Cenk Balat bana yardımcı oldu. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Bugünkü programımızın sonunda hepinize sevgiler saygılar sunarak iyi günler diliyorum.
1: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan

Kendinizi beklemenin en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu. Pazartesi günü Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, büyük gümültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 19-34 derece, Bilecik 17-32, Bursa 20-32, Çanakkale 22-34, Edirne 20-35, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-31, Kocaeli 21-31, Sakarya 19-31, Tekirdağ 21-31 ve Yeşba 21-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-40, Denizli 24-38, Kütahya 17-32, İzmir 24-34, Manisa 24-37, Muğla 22-36 ve Uşak 20-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Pazartesi günü Antalya'nın iç kesimleri parçalı, çok bulutlu ve sağanaklı yağışlı geçecek. Adana 24-35 derece, Antalya 26-34, Burdur 21-35, Hatay 24-32, Isparta 21-35, Kahramanmaraş 23-38, Mersin 27-34 ve Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Pazartesi günü kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Çankırı'nın kuzey ve batı çevreleri öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve büyük gümültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21-33 derece, Ankara 19-33, Çankırı 18-35, Eskişehir 17-32, Karaman 18-34, Kayseri 18-34, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 18-34, Konya 20-34, Nevşehir 18-31, Niğde 19-33, Sivas 14-34 ve Yozgat 16-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve büyük gümültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 19-31 derece, Bolu 16-30, Düzce 20-30, Karabük 18-32, Kastamonu 14-31 ve Zonguldak 20-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle, öğleden sonra Çorum'un kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçecek. Amasya 19-35 derece, Artvin 19-29, Bayburt 16-37, Çorum 17-31, Giresun 22-28, Gümüşhane 19-36, Ordu 21-28, Rize 21-29, Samsun 21-29, Sinop 21-31, Tokat 17-33 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu bölgesinde hava parçalı az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 18-34 derece, Ardahan 11-29, Bingöl 20-35, Bitlis 18-33, Elazığ 21-40, Erzincan 21-38, Erzurum 17-33, Hakkari 22-35, Iğdır 24-38, Kars 15-30, Manatya 22-38, Muş 22-38, Tunceli 19-39, Şırnak 29-39 ve Van 18-31 derece. Güney Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-40 derece, Batman 22-42, Diyarbakır 24-43, Gaziantep 23-39, Kilis 22-38, Mardin 31-39, Şanlıurfa 26-42 ve Siirt 28-40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulaması

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak, büyük gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Göç uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Doğuş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Doğusunda yer yer 2,5 metre. Doğuş uzaklığı iyi olacak. Bunun bölümünde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Doğuş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu

Dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yine haftada da yoğun olacak. Haftalık çalışma dönem 4 Ağustos Salı günü başlayacak genel kurulda. 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırma yönelik düzenleme görüşülecek. Teklifle 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Teröristi Türkiye'ye hedefi için de kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin hafta içinde meclis başkanının sunulması öngörülüyor. Okul saldırılarını araştırma komisyonunda ise bu hafta yapılacak 16. toplantıda komisyon üyeleri, kamu denetçiliği kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu yetkililerinin sunumlarını dinleyecek. Yalova'da geçen yıl evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Gülle adıyla tanınan şarkıcı Gültutul ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Gülle'nin tutuklu kızı Turyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheli Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Toksikoloji incelemesinde Gültutul'un kanında 3,53 promil alkol tespit edilirken kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı iddianamede yer aldı. Esnaf kredilerinde limit ve vadeler yükseltildi. Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre hazine destekli işletme kredisi 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya, iş yeri, taşıt ve makine teçhizat alımına yönelik yatırım kredisi limiti ise 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltildi. İşletme kredileri 4 yıl vadeyle kullandırılmakta olup iş yeri alımına yönelik kredilerde vadeler 5 yıldan 6 yıla, taşıt ve makine tesis alımına yönelik kredilerde vadelerse 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı yapıldı. 152.449 adayın başvurduğu ALES, 81 ilde 92 sınav merkezinde 395 bina ve 5895 salonda gerçekleştirildi. Sınav sonuçları ise 21 Ağustos'ta açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ve bu ülkeyle görüşen diğer Orta Doğu ülkelerinin bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mutabakata vardığını, talep üzerine hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında söz konusu anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesinde içerdiğini vurguladı. Başkan Trump'ın İran'la anlaşmanın ana hatlarında uzlaştık açıklamasına İran cephesindense yalanlama geldi. İran'ın resmi Fars haber ajansına konuşan yetkililer herhangi bir mutabakatın sağlanmadığını belirtti. Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre Kuzey Adası'ndaki Gisborne bölgesinde Hicks Körfezi'nin 14 kilometre güneyinde meydana gelen deprem yaklaşık 52,8 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Yenispor İstanbul, Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı organizasyon 3-9 Ağustos tarihleri arasında Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenecek. 22 ülkeden 153 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda Türkiye'yi 7'si kadın 15 milli sporcu temsil edecek. Haberleri sunduk.

0: son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 7 ila 12. kilometrelerinde Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara yönünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kütahya Bozüyük Devlet Yolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Kümbet Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kastamonu Araç Yolu'nun 3 ila 14. kilometrelerinde Sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ Malatya Yolu'nun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın. Kulaklık kullanın, güvenle. Trafik senin.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar, Niki, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleriyle Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise biraz artarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulaması

0: Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan sevgiler, saygılar. Klasik Müzik Saati programımız Ali Yılmaz'la başladı. Programın kumanda masasında Cenk Balat bana yardımcı olacak. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu bölümümüzde sizler için seçmiş olduğum besteci Ludwig van Beethoven. Eseri ise 9. Senfoni. 9. Senfoni'yi seslendirecek sanatçılar ve orkestra Londra Senfoni Orkestrası Şef Joseph Kirpis olacak. Solistler soprano Jennifer Vina, mezzo soprano Shirley Barrett, tenor Rudolfo Petrax, bas Thomas Bell. Ben size bu eserin son bölümünü dinleteceğim sevgili dinleyiciler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Klasik Müzik Saatimiz başladı. 9. Senfoni sevgili dinciler Ludwig van Beethoven'un 1822-1824 yılları arasında bestelediği bir koro senfonisi. Besteci kardeşlik, kahramanlık, coşku, bağımsızlık gibi kavramların büyük heyecanla dile getirildiği bir müzik eseridir. Beethoven'un bestelediği son senfonidir. Beste tarihi ise 1824. Söz yazarları Ludwig van Beethoven, Friedrich Schiller. Şimdi bu eserle sizleri baş başa bırakıyorum.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda klasik müzik saatinin sonuna geldik. Sizler için az önce dinlettiğim Ludwig van Beethoven'un 9. senfonisinden sonra bugünkü programda sonlandırmış oluyoruz. Haftaya yine sizlerle bir arada olmak umuduyla. Sanatsız kesinlikle kalmayın, sanatın içinde olun diyorum. Müzik ruhun gıdasıdır derler. Siz de bu gıdadan kesinlikle kendinizi mahrum bırakmayın. Görüşmek umuduyla, sevgiyle kalın, hoşça kalın.
1: Klasik Müzik Saati hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.

günlerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğin fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz de dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yiyorlar. Büyüklerimizin size bıraktığı güzellikleri sizden sonra bizim de

bölgemizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu. Pazartesi günü Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 19-34 derece, Bilecik 17-32, Bursa 20-32, Çanakkale 22-34, Edirne 20-35, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-31, Kocaeli 21-31, Sakarya 19-31, Tekirdağ 21-31 ve Leşba 21-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-40, Denizli 24-38, Kütahya 17-32, İzmir 24-34, Manisa 24-37, Muğla 22-36 ve Uşak 20-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Pazartesi günü Antalya'nın iç kesimleri parçalı, çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-35 derece, Antalya 26-34, Burdur 21-35, Hatay 24-32, Isparta 21-35, Kahramanmaraş 23-38, Mersin 27-34 ve Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, pazartesi günü kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Çankırı'nın kuzey ve batı çevreleri, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21-33 derece, Ankara 19-33, Çankırı 18-35, Eskişehir 17-32, Karaman 18-34, Kayseri 18-34, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 18-34, Konya 20-34, Nevşehir 18-31, Niğde 19-33, Sivas 14-34 ve Yozgat 16-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 19-31 derece, Bolu 16-30, Düzce 20-30, Karabük 18-32, Kastamonu 14-31 ve Zonguldak 20-26 derece. Karadeniz bölgesinin Orta ve Doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle, öğleden sonra Çorum'un kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçecek. Amasya 19-35 derece, Artvin 19-29, Bayburt 16-37, Çorum 17-31, Giresun 22-28, Gümüşhane 19-36, Ordu 21-28, Rize 21-29, Samsun 21-29, Sinop 21-31, Tokat 17-33 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu bölgesinde hava parçalı az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 18-34 derece, Ardahan 11-29, Bingöl 20-35, Bitlis 18-33, Elazığ 21-40, Erzincan 21-38, Erzurum 17-33, Hakkari 22-35, Iğdır 24-38, Kars 15-30, Malatya 22-38, Muş 22-38, Tunceli 19-39, Şırnak 29-39 ve Van 18-31 derece. Güney Doğu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-40 derece, Batman 22-42, Diyarbakır 24-43, Gaziantep 23-39, Kilis 22-38, Mardin 31-39, Şanlıurfa 26-42 ve Siirt 28-40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batı ve güneydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batı ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İlmihan'da arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzeyde kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzeyde kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzeyde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzeyde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzeyde kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzeyde kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzeyde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzeyde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzeyde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu tespit edilen zanlı tutuklandı. İrtibatlı şüphelinin terörist Karatepe'ye kendi sim kartını verdiği deprem konutları civarında da saklanmasına yardımcı olduğu belirlendi. Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in yazılı soru önergesini yanıtlayan Bakan Güler, İsrail'in Suriye'nin güneyinde ve Güney Kıbrıs'ın yönetimindeki faaliyetleri de dahil olmak üzere bölgedeki gelişmeler ve muhtemel etkilerin dikkatle analiz edildiğini, Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren tüm konularda gerekli tedbirlerin zamanında alındığını belirtti. Bakan Gürlek ayrıca Türkiye'nin Karadeniz'deki güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla NATO müttefikleri Bulgaristan ve Romanya ile birlikte gerekli tedbirleri almaya devam ettiğini, Ukrayna konusunda adil ve kalıcı barış için taraflarla samimi diyalog yürüttüğünü kaydetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü, yangınlarla ilgili tespit edilen 29 şüpheliden 6'sının tutuklandığını, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Gürlek, sosyal medya hesabından bakanlık olarak orman yangınlarının ilişkinin adli süreçleri titizlikle takip ettiklerini, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade etmeyeceklerini açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yılın ilk 6 aylık döneminde 26.310 sanayi ürünü denetlendi. Uygunsuz bulunan 2.441'i için 175.898.583 lira idari para cezası kesildi. 105 farklı marka ve model hakkında toplama kararı verildi. En çok idari para cezası uygulanan ürün grubu asansörler, otomotiv ve makineler oldu. Toplatma kararı verilen ürün grupları arasında otomotiv ve enerji verimli ürünleri öne çıktı. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde yapılacak belgesel dizi çekimleri nedeniyle 1 ile 5 saatleri arasında köprünün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikameti trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre etkinlik tarihlerinde Beylerbeyi Köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü katılımı, Altunizade Kavşağı, Tophaneli Caddesi Köprü katılımı ile Deniz Karayolu Kuzey istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne Ümraniye-Şile ayrımlarından itibaren trafik akışı kapatılarak araçlar Ümraniye-Şile ve Altunizade istikametine yönlendirilecek. Sürücüler alternatif güzergah olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine TEM otoyolu üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü, Deniz Karayolu üzerinden Avrasya Tüneli ve İdo Harem arabalı vapur iskelesini kullanabilecek. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC artı grubu üyesi 7 ülke Eylül ayında günlük petrol üretimini toplam 188 bin varil artırma kararı aldı. OPEC'ten yapılan açıklamaya göre karar kapsamında en yüksek üretim artışı günlük 62'şer bin varil ile Suudi Arabistan ve Rusya'da gerçekleştirilecek. Gelecek ay Irak günlük 26 bin varil, Kuveyt 16 bin varil, Kazakistan 10 bin varil, Cezayir 6 bin varil ve Umman ise 5 bin varil üretim artışına gidecek. Grubun bir sonraki toplantısı ise 6 Eylül'de yapılacak. Nespor Malta'da düzenlenen 2026 Avrupa Shield Şampiyonası'nda mücadele eden kadın golf milli takımı altın, erkek golf milli takımı ise gümüş madalya kazandı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde playoff kura çekimleri 3 Ağustos Pazartesi günü yapılacak ve çekilecek kuralarla Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli olacak. UEFA'nın İsviçre'nin Lyon'daki merkezinde yapılacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi playoff turu kura çekimleri saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
haberleri sunduk.

0: son durum.
1: Son dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 7 ila 12. kilometrelerinde Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara yönünden iki yönlü ve kontrol sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kütahya Bozüyük Devlet Yolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Kümbet Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kastamonu Araç Yolu'nun 3 ila 14. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ Malatya Yolu'nun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 15 derece, Atina az bulutlu 24, Belgrad az bulutlu ve açık 23, Berlin az bulutlu 15, Helsinki az bulutlu 11, Kiev parça bulutlu 20, Kopenhag büyük gürültülü sağanak yağışlı 13, Londra az bulutlu 16, Madrid az bulutlu ve açık 23, Moskova az bulutlu 20, Paris büyük gürültülü sağanak yağışlı 18, Priştine az bulutlu 17, Roma az bulutlu 25, Saraybosna parça bulutlu 16, Sofya az bulutlu 17, Tiran az bulutlu ve açık 25, Varşova az bulutlu 20, Viyana az bulutlu ve açık 22 ve Zürih az bulutlu 19 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 27 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 25, Astana az bulutlu 19, Bağdat az bulutlu ve açık 38, Bakü az bulutlu 27, Bişkek az bulutlu 19, Dushanbe az bulutlu ve açık 28, Kabil az bulutlu 19, Kerkük az bulutlu ve açık 32, Kuveyt az bulutlu ve açık 35, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 33, Riyad az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 25, Tahran az bulutlu 25, Taşkent az bulutlu ve açık 29, Tiflis az bulutlu 23 ve Tokyo az bulutlu ve açık 26 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 24 derece, Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne yağmurlu 6, Montreal az bulutlu 20, New York az bulutlu 21, Sydney çok bulutlu 9 ve Washington az bulutlu 21 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlıga az bulutlu 19 derece, Frankfurt büyük gürültülü sağanak yağışlı 18, Gürülcene az bulutlu 21, Kırcaali az bulutlu 18, Köln az bulutlu 16, Konrad az bulutlu 19, Köstence az bulutlu 20, Münih az bulutlu 18, Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik az bulutlu 21, Şumlu az bulutlu 17, Taraklia az bulutlu 19, Balkaneş az bulutlu 19, Zenitsa parça bulutlu 19, Gazimavasa az bulutlu ve açık 21, Girne açık 26, Lefkoşa açık 21 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından

gecelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu dikmeyin fidanların meyvesine inan şart değil. Biz de devrimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yiyorlar. Büyüklerimizin size bıraktığı güzellikleri sizden sonra bizim de ihtiyacımız.

bölgemizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu. Pazartesi günü Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 19-34 derece, Bilecik 17-32, Bursa 20-32, Çanakkale 22-34, Edirne 20-35, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-31, Kocaeli 21-31, Sakarya 19-31, Tekirdağ 21-31 ve Leşba 21-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-40, Denizli 24-38, Kütahya 17-32, İzmir 24-34, Manisa 24-37, Muğla 22-36 ve Uşak 20-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Pazartesi günü Antalya'nın iç kesimleri parçalı, çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-35 derece, Antalya 26-34, Burdur 21-35, Hatay 24-32, Isparta 21-35, Kahramanmaraş 23-38, Mersin 27-34 ve Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Pazartesi günü kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Çankırı'nın kuzey ve batı çevreleri öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21-33 derece, Ankara 19-33, Çankırı 18-35, Eskişehir 17-32, Karaman 18-34, Kayseri 18-34, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 18-34, Konya 20-34, Nevşehir 18-31, Niğde 19-33, Sivas 14-34 ve Yozgat 16-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 19-31 derece, Bolu 16-30, Düzce 20-30, Karabük 18-32, Kastamonu 14-31 ve Zonguldak 20-26 derece. Karadeniz bölgesinin Orta ve Doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle, öğleden sonra Çorum'un kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçecek. Amasya 19-35 derece, Artvin 19-29, Bayburt 16-37, Çorum 17-31, Giresun 22-28, Gümüşhane 19-36, Ordu 21-28, Rize 21-29, Samsun 21-29, Sinop 21-31, Tokat 17-33 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu bölgesinde hava parçalı az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 18-34 derece, Ardahan 11-29, Bingöl 20-35, Bitlis 18-33, Elazığ 21-40, Erzincan 21-38, Erzurum 17-33, Hakkari 22-35, Iğdır 24-38, Kars 15-30, Manatya 22-38, Muş 22-38, Tunceli 19-39, Şırnak 29-39 ve Van 18-31 derece. Güney Doğu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-40 derece, Batman 22-42, Diyarbakır 24-43, Gaziantep 23-39, Kilis 22-38, Mardin 31-39, Şanlıurfa 26-42 ve Siirt 28-40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeye geri kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege ve batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. 4 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, boş uzaklığı iyi olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, boş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege ve kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, boş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava takvim raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından

Dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yine haftada da yoğun olacak. Haftalık çalışma dönem 4 Ağustos Salı günü başlayacak genel kurulda. 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenleme görüşülecek. Teklifle 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Terörist Türkiye hedefi için de kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin hafta içinde meclis başkanının sunulması öngörülüyor. Okul saldırılarını araştırma komisyonunda ise bu hafta yapılacak 16. toplantıda komisyon üyeleri, kamu denetçiliği kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu yetkililerinin sunumlarını dinleyecek. Yalova'da geçen yıl evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Gülle adıyla tanınan şarkıcı Gültutul ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Gülle'nin tutuklu kızı Turyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheli Sultan Nuri Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Toksikoloji incelemesinde Gültutul'un kanında 3,53 promil alkol tespit edilirken kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı iddianamede yer aldı. Esnaf kredilerinde limit ve vadeler yükseltildi. Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre hazine destekli işletme kredisi 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya, iş yeri, taşıt ve makine teçhizat alımına yönelik yatırım kredisi limiti ise 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltildi. İşletme kredileri 4 yıl vadeyle kullandırılmakta olup iş yeri alımına yönelik kredilerde vadeler 5 yıldan 6 yıla, taşıt ve makine tesis alımına yönelik kredilerde vadeler ise 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı yapıldı. 152.449 adayın başvurduğu ALES, 81 ilde 92 sınav merkezinde 395 bina ve 5895 salonda gerçekleştirildi. Sınav sonuçları ise 21 Ağustos'ta açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ve bu ülke ile görüşen diğer Orta Doğu ülkelerinin bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mutabakata vardığını, talep üzerine hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında söz konusu anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesinde içerdiğini vurguladı. Başkan Trump'ın İran'la anlaşmanın ana hatlarında uzlaştık açıklamasına İran cephesindense yalanlama geldi. İran'ın resmi Fars haber ajansına konuşan yetkililer herhangi bir mutabakatın sağlanmadığını belirtti. Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre Kuzey Adası'ndaki Gisborne bölgesinde Hicks Körfezi'nin 14 kilometre güneyinde meydana gelen deprem yaklaşık 52,8 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Yenispor İstanbul, Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı organizasyon 3-9 Ağustos tarihleri arasında Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenecek. 22 ülkeden 153 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda Türkiye'yi 7'si kadın 15 milli sporcu temsil edecek. Haberleri sunduk.

0: Yolcular Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 7 ila 12. kilometrelerinde Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara yönünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kütahya Bozüyük Devlet Yolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Kümbet Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kastamonu Araç Yolu'nun 3 ila 14. kilometrelerinde Sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ Malatya Yolu'nun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle kullanın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı. Yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli. Ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoluna göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor, politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar, Mekke, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleriyle Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise biraz artarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün medyamir.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulamaktadır.

Kullanmanızı beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu. Pazartesi günü Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 19-34 derece, Bilecik 17-32, Bursa 20-32, Çanakkale 22-34, Edirne 20-35, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-31, Kocaeli 21-31, Sakarya 19-31, Tekirdağ 21-31 ve Leşba 21-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-40, Denizli 24-38, Kütahya 17-32, İzmir 24-34, Manisa 24-37, Muğla 22-36 ve Uşak 20-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Pazartesi günü Antalya'nın iç kesimleri parçalı, çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-35 derece, Antalya 26-34, Burdur 21-35, Hatay 24-32, Isparta 21-35, Kahramanmaraş 23-38, Mersin 27-34 ve Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Pazartesi günü kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Çankırı'nın kuzey ve batı çevreleri öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21-33 derece, Ankara 19-33, Çankırı 18-35, Eskişehir 17-32, Karaman 18-34, Kayseri 18-34, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 18-34, Konya 20-34, Nevşehir 18-31, Niğde 19-33, Sivas 14-34 ve Yozgat 16-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 19-31 derece, Bolu 16-30, Düzce 20-30, Karabük 18-32, Kastamonu 14-31 ve Zonguldak 20-26 derece. Karadeniz bölgesinin Orta ve Doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle, öğleden sonra Çorum'un kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçecek. Amasya 19-35 derece, Artvin 19-29, Bayburt 16-37, Çorum 17-31, Giresun 22-28, Gümüşhane 19-36, Ordu 21-28, Rize 21-29, Samsun 21-29, Sinop 21-31, Tokat 17-33 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 18-34 derece, Ardahan 11-29, Bingöl 20-35, Bitlis 18-33, Elazığ 21-40, Erzincan 21-38, Erzurum 17-33, Hakkari 22-35, Iğdır 24-38, Kars 15-30, Malatya 22-38, Muş 22-38, Tunceli 19-39, Şırnak 29-39 ve Van 18-31 derece. Güney Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-40 derece, Batman 22-42, Diyarbakır 24-43, Gaziantep 23-39, Kilis 22-38, Mardin 31-39, Şanlıurfa 26-42 ve Siirt 28-40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopayla Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, bulutlu ve güneydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, bulutlu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İlmihan'da arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ngm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu tespit edilen zanlı tutuklandı. İrtibatlı şüphelinin terörist Karatepe'ye kendi sim kartını verdiği, deprem konutları civarında da saklanmasına yardımcı olduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in yazılı soru önergesini yanıtlayan Bakan Güler, İsrail'in Suriye'nin güneyinde ve Güney Kıbrıs'ın yönetimindeki faaliyetleri de dahil olmak üzere bölgedeki gelişmeler ve muhtemel etkilerin dikkatle analiz edildiğini, Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren tüm konularda gerekli tedbirlerin zamanında alındığını belirtti. Bakan Gürlek ayrıca Türkiye'nin Karadeniz'deki güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla NATO müttefikleri Bulgaristan ve Romanya ile birlikte gerekli tedbirleri almaya devam ettiğini, Ukrayna konusunda adil ve kalıcı barış için taraflarla samimi diyalog yürüttüğünü kaydetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü, yangınlarla ilgili tespit edilen 29 şüpheliden 6'sının tutuklandığını, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Gürlek, sosyal medya hesabından bakanlık olarak orman yangınlarının ilişkinin adli süreçleri titizlikle takip ettiklerini, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade etmeyeceklerini açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yılın ilk 6 aylık döneminde 26.310 sanayi ürünü denetlendi. Uygunsuz bulunan 2.441'i için 175.898.583 lira idari para cezası kesildi. 105 farklı marka ve model hakkında toplama kararı verildi. En çok idari para cezası uygulanan ürün grubu asansörler, otomotiv ve makineler oldu. Toplatma kararı verilen ürün grupları arasında otomotiv ve enerji verimli ürünleri öne çıktı. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde yapılacak belgesel dizi çekimleri nedeniyle 1 ile 5 saatleri arasında köprünün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikameti trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre etkinlik tarihlerinde Beylerbeyi Köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü katılımı, Altunizade Kavşağı, Tophaneli Caddesi Köprü katılımı ile Deniz Karayolu Kuzey istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne Ümraniyeşile ayrımlarından itibaren trafik akışı kapatılarak araçlar Ümraniyeşile ve Altunizade istikametine yönlendirilecek. Sürücüler alternatif güzergah olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine TEM otoyolu üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü, Deniz Karayolu üzerinden Avrasya Tüneli ve İdo Harem arabalı vapur iskelesini kullanabilecek. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC artı grubu üyesi 7 ülke, Eylül ayında günlük petrol üretimini toplam 188 bin varil artırma kararı aldı. OPEC'ten yapılan açıklamaya göre karar kapsamında en yüksek üretim artışı günlük 62'şer bin varil ile Suudi Arabistan ve Rusya'da gerçekleştirilecek. Gelecek ay Irak günlük 26 bin varil, Kuveyt 16 bin varil, Kazakistan 10 bin varil, Cezayir 6 bin varil ve Ümmansa 5 bin varil üretim artışına gidecek. Grubun bir sonraki toplantısı ise 6 Eylül'de yapılacak. Nespo Malta'da düzenlenen 2026 Avrupa Shield Şampiyonası'nda mücadele eden kadın golf milli takımı altın, erkek golf milli takımı ise gümüş madalya kazandı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde playoff kura çekimleri 3 Ağustos Pazartesi günü yapılacak ve çekilecek kuralarla Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli olacak. UEFA'nın İsviçre'nin Lyon'daki merkezinde yapılacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi playoff turu kura çekimleri saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: üzere Anadolu Otoyolu'nun 7 ila 12. kilometrelerinde Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara yönünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kütahya Bozüyük Devlet Yolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Kümbet Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kastamonu Araç Yolu'nun 3 ila 14. kilometrelerinde Sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ Malatya Yolu'nun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Bana bir masal anlat, baba içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Dedeciğim, ülkemizde en çok orman hangi bölgededir?
4: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
3: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
4: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
3: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
4: Evet, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, servi ve porsuktur.
5: Ormansız yurt vatan değildir.

basın dinleyiciler bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 15 derece, Atina az bulutlu 24, Belgrad az bulutlu ve açık 23, Berlin az bulutlu 15, Helsinki az bulutlu 11, Kiev parça bulutlu 20, Kopenhag büyük gürültülü sağanak yağışlı 13, Londra az bulutlu 16, Madrid az bulutlu ve açık 23, Moskova az bulutlu 20, Paris büyük gürültülü sağanak yağışlı 18, Priştine az bulutlu 17, Roma az bulutlu 25, Saraybosna parça bulutlu 16, Sofya az bulutlu 17, Tiran az bulutlu ve açık 25, Varşova az bulutlu 20, Viyana az bulutlu ve açık 22 ve Zürih az bulutlu 19 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 27 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 25, Astana az bulutlu 19, Bağdat az bulutlu ve açık 38, Bakü az bulutlu 27, Bişkek az bulutlu 19, Düşenbe az bulutlu ve açık 28, Kabil az bulutlu 19, Kerkük az bulutlu ve açık 32, Kuveyt az bulutlu ve açık 35, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 33, Riyad az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 25, Tahran az bulutlu 25, Taşkent az bulutlu ve açık 29, Tiflis az bulutlu 23 ve Tokyo az bulutlu ve açık 26 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 24 derece, Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne yağmurlu 6, Montreal az bulutlu 20, New York az bulutlu 21, Sydney çok bulutlu 9 ve Washington az bulutlu 21 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlıga az bulutlu 19 derece, Frankfurt büyük gürültülü sağanak yağışlı 18, Gürcene az bulutlu 21, Kırcaeli az bulutlu 18, Köln az bulutlu 16, Konrad az bulutlu 19, Köstence az bulutlu 20, Münih az bulutlu 18, Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik az bulutlu 21, Şumun az bulutlu 17, Taraklıya az bulutlu 19, Balkaneş az bulutlu 19, Zenitsa parça bulutlu 19, Gazimavasa az bulutlu ve açık 21, Girne açık 26, Lefkoşa açık 21 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından

Kapımızda beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu. Pazartesi günü Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 19-34 derece, Bilecik 17-32, Bursa 20-32, Çanakkale 22-34, Edirne 20-35, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-31, Kocaeli 21-31, Sakarya 19-31, Tekirdağ 21-31 ve Leşba 21-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-40, Denizli 24-38, Kütahya 17-32, İzmir 24-34, Manisa 24-37, Manisa 22-36 ve Uşak 20-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Pazartesi günü Antalya'nın iç kesimleri parçalı, çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-35 derece, Antalya 26-34, Burdur 21-35, Hatay 24-32, Isparta 21-35, Kahramanmaraş 23-38, Mersin 27-34 ve Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Pazartesi günü kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Çankırı'nın kuzey ve batı çevreleri öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21-33 derece, Ankara 19-33, Çankırı 18-35, Eskişehir 17-32, Karaman 18-34, Kayseri 18-34, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 18-34, Konya 20-34, Nevşehir 18-31, Niğde 19-33, Sivas 14-34 ve Yozgat 16-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 19-31 derece, Bolu 16-30, Düzce 20-30, Karabük 18-32, Kastamonu 14-31 ve Zonguldak 20-26 derece. Karadeniz bölgesinin Orta ve Doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle, öğleden sonra Çorum'un kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçecek. Amasya 19-35 derece, Artvin 19-29, Bayburt 16-37, Çorum 17-31, Giresun 22-28, Gümüşhane 19-36, Ordu 21-28, Rize 21-29, Samsun 21-29, Sinop 21-31, Tokat 17-33 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu bölgesinde hava parçalı az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 18-34 derece, Ardahan 11-29, Bingöl 20-35, Bitlis 18-33, Elazığ 21-40, Erzincan 21-38, Erzurum 17-33, Hakkari 22-35, Iğdır 24-38, Kars 15-30, Malatya 22-38, Muş 22-38, Tunceli 19-39, Şırnak 29-39 ve Van 18-31 derece. Güney Doğu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-40 derece, Batman 22-42, Diyarbakır 24-43, Gaziantep 23-39, Kilis 22-38, Mardin 31-39, Şanlıurfa 26-42 ve Siirt 28-40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, denizlerinizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak, büyük bulutlu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ile de kuzeyde kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, doğuş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, doğuş uzaklığı iyi olacak. Bölümünde ise hava parçalı az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, doğuş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulaması

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Haftalık çalışma dönem 4 Ağustos Salı günü başlayacak genel kurulda. 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenleme görüşülecek. Teklifle 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Teröristi Türkiye'yi hedefi için de kan teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin hafta içinde meclis başkanının sunulması öngörülüyor. Okul saldırılarını araştırma komisyonunda ise bu hafta yapılacak 16. toplantıda komisyon üyeleri, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu yetkililerinin sunumlarını dinleyecek. Yalova'da geçen yıl evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Gülle adıyla tanınan şarkıcı Gültutul ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Gülle'nin tutuklu kızı Turyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheli Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Toksikoloji incelemesinde Gültutul'un kanında 3,53 promil alkol tespit edilirken kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı iddianamede yer aldı. Esnaf kredilerinde limit ve vadeler yükseltildi. Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre hazine destekli işletme kredisi 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya, iş yeri, taşıt ve makine teçhizat alımına yönelik yatırım kredisi limiti ise 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltildi. İşletme kredileri 4 yıl vadeyle kullandırılmakta olup iş yeri alımına yönelik kredilerde vadeler 5 yıldan 6 yıla, taşıt ve makine tesis alımına yönelik kredilerde vadelerse 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı yapıldı. 152.449 adayın başvurduğu ALES, 81 ilde 92 sınav merkezinde 395 bina ve 5.895 salonda gerçekleştirildi. Sınav sonuçları ise 21 Ağustos'ta açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ve bu ülkeyle görüşen diğer Orta Doğu ülkelerinin bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mutabakata vardığını, talep üzerine hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında söz konusu anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesinde içerdiğini vurguladı. Başkan Trump'ın İran'la anlaşmanın ana hatlarında uzlaştık açıklamasına İran cephesindense yalanlama geldi. İran'ın resmi Fars haber ajansına konuşan yetkililer herhangi bir mutabakatın sağlanmadığını belirtti. Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre Kuzey Adası'ndaki Gisborne bölgesinde Hicks Körfezi'nin 14 kilometre güneyinde meydana gelen deprem yaklaşık 52,8 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Yenispor İstanbul, Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı organizasyon 3-9 Ağustos tarihleri arasında Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenecek. 22 ülkeden 153 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda Türkiye'yi 7'si kadın 15 milli sporcu temsil edecek. Haberleri sunduk.

0: Hava Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 7 ila 12. kilometrelerinde Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara yönünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kütahya Bozüyük Devlet Yolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Kümbet Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kastamonu Araç Yolu'nun 3 ila 14. kilometrelerinde Sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ Malatya Yolu'nun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Aracımızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

ormanda olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Buna bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadar geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi Alo 177 ücretsiz

sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ağustos Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar, Niki, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleriyle Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise biraz artarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün medyemi.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamaktadır.

değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Türkülere Gönül Verenler programında sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Türkülerimiz adeli insanların geçmişi, geleneği, göreneği ve başından geçen olaylar hakkında bizlere bilgi verir. Bu yönüyle türkülerimiz sosyal ve tarihsel önemle taşır. Olaylar sonucu yakılan bir türkü dilden dile, ustadan çırağa, babadan oğula aktarılarak toplumun düşünce ve duygu süzgecinden geçip kültürü geleceğe aktarmada en önemli köprülerden biri olur. Türkülerin ilk zamanlar söyleyeni bellidir. Zamanla askerlik, göç, gurbete çıkma gibi toplumsal olaylar neticesinde türkülerin esas sahipleri kaybolmuş ve topluma mal olmuştur. Bugünkü programımızı hayatını türkülere adamış şair, bağlama üstadı, bestekar, TRT İstanbul Radyosu ses ve saz sanatçılarından Adnan Türkücü ayırdık sevgili dinleyenler. Türk halk müziği repertuarında birçok türküyü gerek kaynak gerekse derleme açısından önemli katkıları bulunan Adnan Türkücü'ye yer verdiğimiz programımıza kendi sesinden dinleyeceğimiz bir uzun havayla başlıyoruz. Çıkıp çıkıp da kaya başına gezmeli, inip kırbağında bazı süzmeli, hep

Kitabı ve Bestekar Adnan Türköz 1925'te Kayseri'nin Dünyan ilçesinde doğdu. Babası Zabit Katibi Mehmet Efendi, annesi ise Akka'nın halıdır. 14 yaşındayken bağlama çalmaya başlayan sanatçı, bağlama çalmayı ustaları dinleyerek öğrenir. Çok kısa süre sonra özellikle düğünlerle Dünyan bağ ve bahçelerinde bağlama çalanlara eşlik etmeye başlamıştır Adnan Türköz. Adnan Türköz bu dönemi Erciyes dergisinde şöyle dile getirmektedir. 16 yaşındayken mahallemiz kızlarından şimdiki eşim Fatma'ya aşık oldum. Bu arada babama baskı yaparak ya bana saz ya da kız alın dedim. Baktılar ki saz kızdan daha ucuz. Bana 7 liraya bir saz aldılar. Ben de sevdiğimin aşkıyla çala çala sazı ilan ettim. 17 yaşına gelince tutturdum. Bir süre sonra saz yanına kız istiyor. İlle de Fatma'yı bana alacaksınız dedim. Babamın mali durumu hiç de iyi olmadığı halde ısrarım karşısında beni 26 Şubat 1942'de Fatma'yla evlendirdi. Adnan Türköz'ün Aşık Harbi mahlasıyla söylediği birçok türkünün konusu kıymetli eşi Fatma Hanım'la ilgilidir ve ona duyduğu sevgiyi dile getirmektedir. Fatma isimli türküsünde şairin 17 yaşındaki bu olayları hikaye ettiği görülmektedir. Aman Fatma'm kalk gidelim, idareyi yak gidelim, emin dayın ayırmadan etrafına bak gidelim. Dama attım değnekleri türküsünde yine komşu kızı Selim'in yüreğinde yağ olur mu diyerek hayatının bu bölümünü dile getirir Adnan Türköz. Şimdi sözümüzü Canan Başkaya'dan dinleyeceğimiz yine Adnan Türköz'ün Dünyan'dan repertuara kazandırdığı bir türküyle aralıyor. Eski libas gibi aşığın gönlü, söküldükten sonra dökülmez iniş, güzel seversen gel bana ben.

yılında askere giden şairimiz askerden notayı öğrenerek Adana, Eskişehir ve Erzincan ordu bandolarında kornet çalmıştır. Askerlik dönüşü, dünyanın cezaevi memurluğu, daha sonra da Kayseri Sümerbank fabrikasında baboluk yapmıştır. Şairin hayatında bu dönem sazını ilerlettiği ve halk evleri saz topluluğu ile konserlere çıkmaya başladığı dönemdir. 1950'de İstanbul'a gelen sanatçı 1952'de İstanbul Radyosu'na girmiş, daha sonra da İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği topluluğuna katılmıştır. Şairin en büyük arzusu TRT kadrolarında radyo sanatçısı olarak görev almaktır. İstanbul'a gider ve Anadolu Bölge Sanatkarlığı imtihanına girer. Bu sınavı kazanır ve uzun yıllar İstanbul Radyosu'nda çalışır. İstanbul Belediye Konservatuarı saz topluluğuna girer, daha sonra da bu toplulukta hocalık yapar. Programımıza Mircan Kulukçuoğlu'nun sesinden dinleyeceğimiz, sanatçının Kayseri'den repertuarına kazandırdığı bir türküyle devam ediyoruz. Dağdan yuvarlandı kayalarımız, kan ve yoruldu mayalarımız, Muğla taş doğru idamlar.

Yaşlama türünde nizami türkülerin bestekarı Saz Üstadı Adnan Türköz 1974 yılında emekli olur. Ve 26 Temmuz 1982 tarihinde hayattan gözlerini yumar. Adnan Türköz birçok Binyan türküsünü ve halay havasını TRT ve konservatuvar repertuarlarına kazandıran bir kişidir. Aşık Harbi mahlasıyla söylediği türküler yurt çapında meşhur olmuş ve plakları yapılmıştır. Programımıza Göksel Coşkun'un sesinden dinleyeceğimiz yeni sanatçının Kayseri'nin yandan atatara kazandığı bir başka türküsüyle devam ediyoruz. Karanfilin Buşta Buşta, Algın Aklı'nın Bir Bakışta.

0: başı ben sevmiyorum.
1: Aşık albümün derlemesine kaynak kişi olarak büyük emekler harcadı. Türkülerden bazıları şunlardır. Bahçesi Başlı Şerif'in, Bünyan Halayı, Bünyan Cirit Havası, Dağdan Yuvarlandık Havalarımız, Dama Attım Değnekleri, Kadifeli Yastık, Kayalar Kayalar, Karşıda Harar Durur, Oduncular Dağdan Odun İndirir, Bünyan Omuz Halayı, Sevdiğim Üstüne Dört Libas Giymiş, Bünyan Sinsin Halayı ve Bünyan Üç Ayak Halayı. Programımıza yine sanatçının Kayseri'den repertuara kazandırdığı bir başka türküyle devam edelim. Ceviz oynamaya mı geldin adama? Nişanlım, ne mi derler adamı? Duyurumam senin kara sevdanı. Elime 60'dan yanılır.

ve TRT İstanbul Radyosu ses ve saz sanatçılarından Adnan Türkgöz'ün hayatını paylaşarak eserlerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızda Serpil Kaya'dan dinleyeceğimiz sanatçının Kayseri Bünyan'dan repertuara kazandırdığı bir türküyle noktalıyoruz. Kayalar kayalar yüksek kayalar, kayanın ardında keklik yayalar, yar göğsün üstünde bergüzar durur, gizli yadellerde nişan sayarlar. Programı hazırlayan ve sunan benim Ertuğ Karaaslan. Haftaya bir başka türkü sevdalısıyla görüşünceye dek türkülerle kalın, hoşçakalın.

kahvenizi beklemenin en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu. Pazartesi günü Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, büyük gümültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 19-34 derece, Bilecik 17-32, Bursa 20-32, Çanakkale 22-34, Edirne 20-35, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-31, Kocaeli 21-31, Sakarya 19-31, Tekirdağ 21-31 ve Leşba 21-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-40, Denizli 24-38, Kütahya 17-32, İzmir 24-34, Manisa 24-37, Muğla 22-36 ve Uşak 20-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Pazartesi günü Antalya'nın iç kesimleri parçalı, çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-35 derece, Antalya 26-34, Burdur 21-35, Hatay 24-32, Isparta 21-35, Kahramanmaraş 23-38, Mersin 27-34 ve Osmaniye 23-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, pazartesi günü kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Çankırı'nın kuzey ve batı çevreleri, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve büyük gümültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21-33 derece, Ankara 19-33, Çankırı 18-35, Eskişehir 17-32, Karaman 18-34, Kayseri 18-34, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 18-34, Konya 20-34, Nevşehir 18-31, Niğde 19-33, Sivas 14-34 ve Yozgat 16-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Sinop'un iç kesimleri yerel sağanak ve büyük gümültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 19-31 derece, Bolu 16-30, Düzce 20-30, Karabük 18-32, Kastamonu 14-31 ve Zonguldak 20-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle, öğleden sonra Çorum'un kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçecek. Amasya 19-35 derece, Artvin 19-29, Bayburt 16-37, Çorum 17-31, Giresun 22-28, Gümüşhane 19-36, Ordu 21-28, Rize 21-29, Samsun 21-29, Sinop 21-31, Tokat 17-33 ve Trabzon 23-28 derece. Doğu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 18-34 derece, Ardahan 11-29, Bingöl 20-35, Bitlis 18-33, Elazığ 21-40, Erzincan 21-38, Erzurum 17-33, Hakkari 22-35, Iğdır 24-38, Kars 15-30, Manatya 22-38, Muş 22-30.